Latin. Çocukluğum çıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, copla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini ölümle sınayan esaret. Ve yüreğimi yararcasına, ve yüreğimi yararcasına zorlayan cesaret.

0: olsun.
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşgile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, biriler ölüp biriler rutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün,

0: Radyo için, Radyo için
1: ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo için şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo için bir dokunuş uzağınızda.

Yar bir tanem yar, yar yar yar yandım. Yar sevmiş yar üstüme, yar sevmiş yar üstüme. Yar sevmiş yar üstüme, yar sevmiş yar üstüme. Varsın sevsin neyleyim, am yar bir tanem yar, yar yar yar yandım. Turp yemiş nar üstüne, turp yemiş nar üstüne. Turp yemiş nar üstüne, turp yemiş nar üstüne. Aman yarim gez de gel, badeleri süz de gel. Sarhoşum ben.

0: Sarhoşum ben çözemem, dumeleri çöz de gel. Aman yarim gez de gel, badeleri süz de gel. Sarhoşum ben çözemem, dumeleri çöz de gel.
1: Radyo 2.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
3: Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Ekten giden Radyo Ekin.
1: Görmeden doğduğum gecenin seherini, ellerim değmeden anama ve günah izi yokken dudaklarımda bebeklere has bir dille ağlayarak sana geliyorum sana çırılçıplak. Seyrettim uzaktan benliğimi ki et kemik kan değilmiş mana. Habibin hakkına, ismin hakkına af dilemek için ağlayarak sana geliyorum sana ya Hak.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

0: Biliyor musunuz?
1: Ay, geliyor, geliyor. Vallahi geliyor. Bu onun sesi.
2: Kimin sesi?
1: Vecihimin.
3: Geliyor baba, seninki geliyor.
0: Eyvah, gene geliyor bu deli herif.

Hey. Efendim herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı haftalar. Tarihler 07.09.2026 günlerden pazartesi. Saatlerimiz 07.13. Burası Radyo Ekin. Deli Burak Show yayında.

0: Cuma günü veda ederken hafta sonu kimseye bulaşmayın, kimseyle kavga etmeyin, şiddetin her türlüsüne karşıyız diye bir anons yapmıştım. Ama kavga kaçınılmaz ise eğer, sizleri hastaneden değil karakoldan almak isterim demiştim.
1: Bakalım eksik var mı bugün?
0: Nasıl? Hafta sonunuz nasıl geçti? İnşallah iyi geçmiştir. Oh, hoş geldin. Hayırdır çaycı, geciktin bugün? Öyle mi? Hadi bakalım. Gözün aydın mı diyeyim? Başın sağ olsun mu diyeyim? Bugün bir yarım saat rotarlı geldin. Evet. Evet, köyden kaynanan geldi öyle mi? Hadi gözün aydın. Ya bu damatlar neden kaynana geldiği zaman böyle mutsuz oluyorlar? Çaycı neden mutsuzsun? Yani kaynanan nasıl? Bir ay sende kalacak. Ne güzel. Bilmiyorum, ben kalabalık ailede büyüdüğüm için mi? Ya benim hoşuma gidiyor yani. Ya ben seviyorum yani. Yani şu an evli değilim ama yani olsa bir ay değil bir ömür boyu kalsın. Ben kalabalık evi seviyorum. Kalabalık aileyi seviyorum. Ya aslında güzel bir şey değil mi? Yani evde ne bileyim bir annenin olması, bir babanın olması, yani büyük birinin olması güzel değil mi? Değil. Şu an eşin dinliyor değil mi radyoyu? Şimdi çaycı gelmesi tabii ki iyiydi. Yani kafasını böyle olumlu yönde sallasa da ben yayında olumsuz söylüyorum. Çünkü biliyorum yenge dinliyor. Ama telefonu çalmaya başladı yani. Ya bilmiyorum. Ben seviyorum kalabalık aileyi. Kalabalık olsun abi.
1: Peki. Efendim program başladı. Saat 10'a kadar buradayız.
0: İlk saatimizin sponsoru YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'nun katkılarıyla startımızı verdik. Bize ulaşabileceğiniz bir WhatsApp hattımız var. 0541 484 60 60 0541 484 60 60. Buradan efendim saat 10'a kadar bana ulaşabilirsiniz. Bir de Instagram sayfamız var. Deli Murat Show yazarsanız sayfama ulaşırsınız. Ya bir şey diyeceğim çaycı, bir saniye. Acaba aynı şey senin annen baban için de geçerli oluyor mu? Yani senin annen baban geldiği zaman mesela hanımın da işte senin gibi böyle ay böyle mutsuz oluyor mu? Veya kadınların arasında da böyle bir şey var mı? Bilmiyorum ya, bir bayana sormamız gerekiyor. Birkaç tane bayana sormamız gerekiyor. Tabii. Mesela erkekler genelde şeydir yani. Kaynana geldiği zaman hani böyle bir ay köyden bir ay geldiği zaman erkekler genelde mutsuz oluyor. Yani gözlemlediğim o. Ya da bize öyle yansıtıyorlar bilmiyorum ama bayanlarda da var mıdır? Bu vardır herhalde ya. Değil mi? Olsun. Anne annedir, baba babadır. Kendi annene babana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasının annesine babasına yapmayacaksın. Çaycı, anladın mı? Adam olacaksın. Bak, eşin de şu an dinliyor. Kaynana kayınpederine saygıda kusur etme. Kırma.

Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

0: Başkanım günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Nasılsın başkanım? İyisindir inşallah. Seni çok seviyorum. Öpüyorum seni.
1: Günaydın.
0: Hocam. Adamın dibisin, adamın dibi.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim Instagram'dan Deli Murat Show yazarsanız sayfama ulaşırsınız. Deli Murat Show. Hepsine bitişik yazın. Hamza bizi takip etmiş. Hamza. Bakayım. Tanıdık geldi bu bana. Ya bu ERK plaka. Ben bunu nereden tanıyorum ya? ERK. Dur bir dakika, ben tanıyorum ya bu. Arabayı ben nerede görüyorum? Bizim evde mi görüyorum? Bizim evin orada mı görüyordum acaba? Evet, aynı marka. Allah Allah. Bak, kafaya taktım ya. İki saat düşünüyorum ben.

Dur yazayım bakayım bu araba. Merak et bize de sağlık olur. Efendim hafta sonunuz nasıl geçti diye bir soru sorsam ne dersiniz? Güzel mi geçti? Keyifli mi geçti? Genelde hepiniz şey diyeceksiniz yani nasıl geçti anlamadık. Öyle oluyor değil mi? Cumartesi, pazar. Tabii insanlar keyif aldığın şey çabuk bitiyor. Keyif almadığın şey uzun sürüyor. Çalışma hayatı da öyle mesela. Mesela bugün tatil olsa bir bakmışsın abi akşam saat 8 olmuş. Ama çalışıyorsun ya. Saatler yok dakikalar saat gibi gelir. Efendim Çaycı. Evet pazartesi sendromu oluyor bir de. Oğlum pazartesiyi tatil yapsalar salı günü sendroma gireriz. Yani onun önüne geçemeyiz. Anladın mı? O öne geçemeyiz. Salıyı tatil yapsak çarşamba günü sendromu. Yani muhakkak ilk çalışma günü sendroma insanlar giriyor. Niye giriyorlar onu diyeyim. Ben de giriyorum yani. Bu arada fanatik bir Beşiktaş taraftarı olarak Beşiktaş'ımızı tebrik ediyorum. Bununla alakalı bir mesajımız vardı da o gözüme ilişti bir anda. Hollanda'dan Bünyamin abi. Bünyamin abiciğim günaydın. Murat kardeşim iyi yayınlar, iyi haftalar. Nasılsın, iyi misin diyor. İyiyiz. Bütün Beşiktaşlar için Beşiktaş Marşı çalarsan sevinirim. Ya abi ne Beşiktaş Marşı ya, fanatik bir Beşiktaşıyım da niye Beşiktaş Marşı çalayım abi şimdi yani. Gören de sanacak yani Şampiyonlar Ligi'nde final maçını kazandık. Hani abi yani olur yani yeneriz. Artık ya bir alıştık yani biz Fener'i yani bu ya. Normal geliyor. Ben bu kadar fazla abartmıyorum. Ya siz de fazla sevinmeyin bence yani. Normal. Ya bir şeye üzülüyorum. Yani Fenerler o sene bu sene diyordu ama vallahi herhalde o sene bu sene de değil yani. Abi bak futbolun güzel tarafı bu yani. Ben her zaman söylerim. Rekabet ezeli, dostluk ebedidir abi. Bak, rekabet ezeli, dostluk ebedi. Yani kıvamında bırakırsak takılmaları güzel. Ama bazı arkadaşlar da abartıyorlar yani. Adamı cinnet geçirtiyorlar yani. Çok üstüne gidiyorlar. Bu sefer olaylar farklı yöne gidiyor. Tadında bırakacaksın abi. Diyeceksin, oğlum nasıl yendik ya? O kadar yani. O el hareketini yapma Çaycı. Olmaz ya. Olmaz. Ben sporcunun neyini severim gel bakayım buraya. Gel. Neyini seviyorsun sporcunun? Hı? Oğlum sporcuya gel. Adamın bir yerini demiyorum sana yani. Sporcunun neyini seviyorsun? Yok bacaklarını seviyor.

Bizim çaycının işte kaynanası gelmiş köyden de. Ondan mutsuz. Aslında burada kafa sallıyor. Yok mutsuz diyelim diyor ama ben de yayında mutsuz mu? Aa üzülüyor musun falan dedim. Abi bir şey söyleyeyim mi? 2 dakika geçmedi aradan. Bak 2 dakika geçmedi. Hemen şey, hanımı aradı. Esas duruşta konuştu vallahi. Abi bir daha söyleyeyim yani. Kendi annenize babanıza yapılmasını istemediğiniz hiçbir şeyi başkasının annesine babasına yapmayın abi yani. Vallahi ben severim abi, kalabalık aileyi seviyorum ben. Bilmiyorum. Başkanım ben Fenerliyim, teşekkür ediyorum demiş. Ne için teşekkür ettiğini anlamadım dostum. Hani rekabet ezeli, dostluk ebedi. Hani takılın ama tadında bırakın dediğim için mi? Yoksa yine yendiğimiz için mi? Eyvallah. Dediğim gibi rekabet ezeli, dostluk ebedi kardeş. Yani sıkıntı yok. Yani siz yenersiniz, biz yeneriz. Böyle yani. Futbolun zaten... Hep biz yensek artık keyif almayız. Gerçi o seviyeye geldik şu an ama. Öyle değil mi abi? Yani sürekli yeniyorsun, sürekli herkesi yeniyorsun, herkesi yeniyorsun. Artık keyif almazsın ki abi. Yani zevk vermez sana. Ya bunu Beşiktaş Fener'le alakalı söylemiyorum. Tabii yani. Yani elbet takımın yenilecek abi. Yenilsin ki galibiyetin... Yok öyle bir şey yok öyle bir. Abi yani şey gibi düşün yani, hep bir insan hep mutlu hep mutlu olur mu abi? Bir süre sonra mutluluğun kıymetini bilmez. Arada böyle kötü günlerin olacak ki mutluluğun kıymetini daha iyi anlayasın diye. Maçta öyle yani, hep yenersen yenersen ne olacak abi? Keyif almazsın. Yani. Arada yenileceksin ki galibiyetin keyfini daha iyi yaşa. Bir Deli Murat atasözü. Peki size de sorayım abi yani özellikle erkek dinleyicilerime, zaten maşallah burası kardeşler kıraathanesi gibi. Gerçekten böyle kaynananız böyle köyden mesela geldi, bir hafta veya bir ay sizde kalacak. Gerçekten mutsuz oluyor musunuz ya? Ben bunu çok samimi ciddi soruyorum yani. Niye rahatsız ya? Rahatsız oluyorsanız neden oluyorsunuz? Bunu merak ediyorum ya. Sana sormadım kılıbık, dur sen. Peki birazdan şimdi şarkı arası vereceğiz de. O ağam günaydın, hoş geldin. Murat'cığım günaydın, hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar. Bütün dinleyicilerimize hayırlı işler diliyorum, bol kazançlar diliyorum. Murat'cığım demiş, ben de Fenerbahçeliyim biliyorum abi. Biliyorum. Sen niye bizim yaramızı deşiyorsun? Ben değişmedim. Vallahi ben toparlamaya çalışıyorum. Ben ortayı bulmaya çalışıyorum. Ne demiş bir saniye? Niye bizim yaramızı deşiyorsun? 4 yıldır maç kazandınız. Niye bu kadar şımarıyorsunuz anlamadım. Tebrik ediyorum, kazandınız gitti diyor. Ben de aynı şeyi söyledim. Abartmayın dedim. Artık normal dedim yani. Normal bir şey yani. Abi hazır mesaj atmışken. Fener'in şampiyonluğunu sen kaç yaşında gördün abi hemen? Kızdırmak için demiyorum oğlum. Adam sandım toz çıktı, vıttır vızık adamlar. Hatta gördün mü diye soracaktım da. Pis çıktı,

Efendim 0-7-41 yaptık saatlerimizi. Burası Radyo Ekin, Deli Murat Show yayında. Mesajları okuyacağız. YKP Yakup Otu'nun katkılarıyla ilk saatimizin sponsoru. Hazır YKP Oto demişken, arkadaşlar aracınıza bakım yaptırmak istiyorsanız, yağ değişim fiyatına aracınıza bakım yapıyorlar. Benzinli araçların bakımı 3500 TL, dizel araçlar 4500 TL. Bunun yanı sıra aracınıza da ücretsiz check-up yapılıyor. YKP Yakup Oto'da bu fırsatı kaçırmayın. 0532-630-7368 0532-630-7368 telefon numarası, kaydedin lazım olur. Abi biz Fener'i yenmeye alışırız aslında demiş. Onlar çok iddialı konuştuğu için demiş. Onun için yazdım. Ya abi hiç karıştırmayın bak. Ağam kızıyor şimdi akşam bana. Ya akşamleyin eve gidiyor, dayak yedirmeyin bana. Futbola siyaset karıştığı için biz şampiyon olamıyoruz demiş. Oğlum bak şimdi de ağam kızıyor bak ha. Dayak yedireceksiniz abi. Valla dayak yiyeceğim sizinize ha. Bu arada filenin sultanlarını da tebrik edelim. Avrupa şampiyonu olan kızlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim erkeklerde iş yok oğlum zaten. Bizim erkekler Avrupa'ya gidiyor. Hezimete uğrayıp geliyoruz. Bak kızlarımıza bak abi. Avrupa şampiyonu oldular. Haberi yok mu senin? Sen hangi ülkede yaşıyorsun Çaycı sen? İzleyemiyorsun değil mi? Yenge izletmiyor sana. Kıskançlıktan. Efendim. Kızlarımız Avrupa'yı hatta dünyayı sallamaya sarsmaya devam ediyor.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
2: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

0: Hoş gelmişsin ha. Bütün marabaların yolunu beklerdik.
1: Bu nedir lan? Neye yarar ki?
0: Aptasana haşa huzurdan ha. Parayı basan herkese serbest. Yalnız

Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadosan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

0: Murat günaydın, Deli Murat günaydın, günaydınlar başkanım, günaydınlar başkanım. Selamun aleyküm.
1: Ulan aydın olan günümü bile kararttın. Vallahi billahi ya.
2: Başkanım günaydın, enerjin mükemmel, hayırlı yayınlar.
3: Günaydın Deli Murat, günaydın. Nasılsın, iyi misin? Günaydınlar.
1: Ay. Efendim 08.11 yaptık saatlerimizi. Burası Radyo Ekin. Asımoğulları kuyumculuğun katkılarıyla devam ediyoruz. Bu arada tarıcıların kralı sevgili Murat abi selam olsun. Dün bizim küçük Emrah'la beraber ne gülüyorsun Çaycı? Yok bu küçük Emrah diğeri yani. Yanına gittik de. Sağ ol şey, korkudan tren çıkamadık. Çok yüksek böyle yani. Merdivenle çıktık hatta. Abi Murat abi artık nasıl özlediyse bizim küçük Emrah. Abi şapur şapur bir öpüyor. Sana bak abartmıyorum Çaycı. Bak yemin ediyorum abartmıyorum. En az 20 kere öptü tamam mı? Sonra sohbete başladılar. Sohbetin 15. saniyesinde bir daha öpmeye başladı. 15 saniye konuştular. Sonra bir daha öpmeye başladı. Yani bize küçük Emrah bir şeyler anlatıyor ama adam hiç dinlemiyor ki. Şapur şupur öpüyor yani. Ya bana diyor ki çıksana yukarı. Çıkar manyak mıyım ben? Deliyim de o kadar deli yani. Bana bıraktım geldim Çaycı. Son durumunu bilmiyorum yani. Hiç de iyi düşünmüyorum şu an yani. Ne oldu? Başın döndü. Başın bir şey yok. Başın yok. Ne kadar panik yapıyorsun ya. Başın döndü. Ondan sonra bir yok. Sallantı falan yok. Ne sallantısı ya? Paranoyak oldun iyice ya. Ulan dışarıdan araba geçse diyorsun ki deprem mi oluyor? Manyak mısın? Olmadı bir şey yok ha. Yok senin tansiyonun düştü. Bak bak görüyor musun? Yere bak ya. Bak oraya düştü. Allah
4: efendim mesajlarımız var.
1: Mesajlarımızı da okuyalım bu arada. Selam olsun efendim sevgili Murat abiye. Sevgili küçük Emrah'a. Tabi hala Emrah'san. Selam olsun efendim. Nerede kaldık? Mesajlara bakacağız. Evet arkadaşlar yazıyor ama ben az önce kutladım. Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları kızlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Göğsümüzü kabartmaya devam ediyorlar. Helal olsun. Keşke aynı başarıyı şöyle erkeklerimiz de futbolda gösterse ama nerede?
4: Bakalım bakalım mesajlara. Günaydın demiş sevgili Zafer Bekyürek. Teşekkür ediyorum. Günaydın Murat Bey, hoş geldiniz.
1: Bugün çok keyifli başladık. Güzel insan sağ olun demiş. Sizler sağ olun efendim sağ olun.
4: İzmir'den selamlar, hayırlı haftalar.
1: Türkiye terörle mücadele ediyor. Ben babamla mücadele ediyorum demiş. Baban hafta sonu babanla uğraştın yani onu mu demek istedin? Valla ne güzel uğraşacak bir baban varsa öp başına koy. Biz şimdi diyoruz ki ah keşke babamız hayatta olsaydı da o benimle uğraşsaydı. Alsaydı böyle duvardan duvara vursaydı. Ne güzel ne mutlu sana uğraşacak bir baban var kıymetini bilin.

Bu dünyaya gelen gider ama giden bir daha asla geri gelmez. O yüzden sevdiğiniz insanların teni hala sıcakken onlara sıkı sıkı sarılın. Çünkü bu dünyada ölüm diye soğuk bir şey var.

0: Hayırlı
1: yayınlar. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı yayınlar.
2: Teşekkür ederim. Günaydın. Sana da günaydın. Ver diğerini ver.
3: Günaydın Deli Murat. Günaydın. Nasılsın? İyi misin? Günaydınlar.
2: Teyze, senin yaş bayağı ilerlemiyor. Alzheimer oluyorsun ha. İkidir aynı sesi atıyorsun bana. Tabii bak, az önce bir daha attı. Demek ki unutuyor yani. Ya ses attığını da unuttu. Şu an yine unutmuş olabilir. Bir daha atabilir ya. Bak, bununla alakalı ben size bir fıkra anlatayım mı? Çaycı şeyi dinledin mi sen? Huriye, Nuriye, Duriye. Biliyor musun o fıkrayı? Bilmiyor musun? Anlatayım o zaman. Şöyle yapalım. Şunu da şuraya ekleyelim. Şimdi yani 3 yaşlı bunak varmış efendim. Bakın iyi dinleyin efendim. 3 yaşlı bunak. Bunlar her gün gün yapıyorlarmış efendim. Her gün. Şimdi pazartesi Huriye'deler. Salı günü Nuriye'deler. Çarşamba'da Duriye'deler. Efendim çay. Gel. O fıkrayı anlatıyorum. Gel, senin merak ettiğin. Huriye, Nuriye, Duriye. Her gün efendim. Her Allah'ın günü. Bir gün Huriye'de, bir gün Nuriye'de, bir gün Duriye'deler. Şimdi gün sırası Huriye'de. Nuriye ile Duriye Huriye'nin evine gidiyorlar. Oturuyorlar efendim. Ev sahibi Huriye bir demlik çay demliyor, getiriyor, masaya koyuyor. Nuriye ile Duriye içiyor. Aradan yarım saat geçiyor. Ev sahibi Huriye çay demlediğini unutuyor. Diyor ki, kızlar diyor, yarım saattir oturuyorsunuz diyor. Size diyor bir bardak çay vermedim diyor. Ben diyor bir çay demleyip geleyim. Gidiyor çay demliyor, getiriyor. Nuriye ile Duriye içiyor tabii. Aradan bir saat geçiyor. Bizim Huriye yine çay demlediğini unutuyor. Kızlar diyor, bugün gün sırası bende diyor. Size diyor bir çay ikram etmedim diyor. Gidiyor bir demlik daha yapıyor. Getiriyor, koyuyor masaya. Nuriye ile Duriye içiyor. Benzerim nerede? Neyse, uzatmayayım. Akşama kadar 20 demlik çay içiyor. İçiyorlar. Unutuyor ya sürekli çayı. Sürekli demleyip getiriyor. Neyse, gün bitiyor. Nuriye ile Duriye Huriye'nin evinden çıkıyorlar, gidiyorlar. Yolda giderken Nuriye Duriye'ye diyor ki, kız diyor, Duriye diyor, gördün mü diyor. Neyi diyor? Akşama kadar oturduk diyor, bize diyor bir bardak çay vermedi. Duriye diyor ki, kim diyor? Kim olacak diyor Huriye. Kız, Huriye'yi ne zaman gördün diyor.
4: Aramayın gökte yer.
2: Bir dakika, niye gülmedin oğlum sen?
4: Bulunmaz ben.
2: Çaycı, sen niye gülmedin? Gülmedin. Anlamadın değil mi? Şu isimler yakın ya, karıştırıyorsun. Çünkü Huriye ev sahibi ya. Unutuyor, akşama kadar 20 demlik çay getiriyor onlara. Bunlar da çay içtiğini unutuyor sürekli. Onlar da içiyor tabii. En son Nuriye ile Duriye evden çıkıyor. Dedikodu yapacaklar ya. Diyor ki, gördün mü diyor, akşama kadar diyor oturduk diyor. Bize diyor bir bardak çay vermedi diyor. Nuriye diyor. O çay içtiğini unutmuş. Yani diyor ki, kim diyor? Kim olacak diyor? Huriye diyor, bize çay vermedi. Diyor ki, kız diyor, sen Huriye'yi ne zaman gördün diyor. Şimdi yine mi anlamadın? Ben bir şarkı arası vereyim, gelip sana anlatacağım.

Selamun aleyküm, günaydınlar. Hiç radyo dinlemezdim. Ta ki seni dinleyene kadar. Şimdi her fırsat buldukça, her denk geldikçe sadece senin kanalı dinliyorum. Deli Murat, iyi yayınlar.

0: yanında. 1992'den bugüne
1: Asmolları
0: Kuyumculuk
2: Asmolları.

0: YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 73 68.
1: Reklam. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
0: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.

0: 12 sene askerlik yaptım, böyle nişancı görmedim.
1: Ya cesareti? Tek başına dikildi ortaya, çıkın ulan dedi.
2: Çıkana da dayadı kurşunu, ulan ne adammış be.
3: Ya o kadar adamı nasıl vurdu?
4: Yedi bela Recep'i çökertti, aç ulan ağzını dedi, sonra çekti. Grav grav grav. Büyük adammış be.
1: Analar böylesini bir daha doğurmaz.
5: Ay, çok da yakışıklı delikanlıymış.
3: Şükürler olsun Rabbime.
6: Bizi Recep belasından da adamlarından da kurtardı. Kurtulduk arkadaşlar.
7: Deli mi? Deli mi?

0: çobanın bulup büyüttüğü, yetiştirdiği küçük, yıllar sonra yedi budunda yenilmezliğiyle ün salan yüce bir yiğit oldu. Haksızlığın karşısında zayıfın yanındaydı.
1: Deli Murat.
2: Güzel adamım, güzel. Allah ölmüş de yarar. Maşallah.
3: Ağzım

0: Kızınız beni kalpten seviyor. Yıldırım aşkıyla tutuldu bana. Ben de sevilmeyecek adam değilim. Güzel adamım bir kere.
1: Deli Murat. Deli Murat.
2: Arkadaşlar, hayatımda böyle kabadayı, böyle manyak birini görmedim. Dünyada bundan gözü pek, bundan cesur, bundan baba yiğit olamaz.
3: Deme be, kimmiş bu adam?
1: Deli

Kasımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show devam ediyor.

0: Selamünaleyküm maçtan. Hayırlı yayınlar. Sıradaki Görele dik orunu kömürcü oda ağır vasıta şoförlerine armağan etmek istiyorum. Hayırlı yayınlar.
1: Gülmeyin, ayıptır. Sonra sizin oğlunuz kızınız da böyle olur, Allah göstermesin.
2: Türkiye'nin en deli programı.

mesajlara şöyle bir göz atıyorum da. Başkanım bayağıdır sarhoş fıkrasını anlatmıyorsun. Anlat biraz gülelim demiş. Sarhoş fıkrası. Bizim meşhur karşı kaldırımı arayan bir sarhoşumuz var ya. Karşı kaldırıma geçiyor. Karşı kaldırımı soruyor. Diğer tarafı gösteriyorlar. Oraya gidiyor. Diyor ki burası karşı kaldırımı diğer tarafı. Dur anlatayım birazdan. Dur. Bak oğlum ama gülmeyeceksen anlatmayayım. Bak gülmeyeceksen anlatmayayım.

0: notu eşek olana otu verin demişim.
1: Güzel. Çaycı, ben notu alıyorum. Hadi yeni sana bırakıyorum. Efendim 09.10 yaptık saatlerimizi. Üçüncü ve son saatimizdeyiz. Az sonra buradayım, ayrılmayın.
2: Süper hediyelik yoğurt gitti.

0: Bir güzelin hasretinden ahından, canan ahından. Tutuştu her yanım, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Aşık oldum onun mah cemaline. Aşkından her yanımda yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı.
1: Kolay gelsin.
2: Günler başkanım, selam.
1: Günler.
3: Günler olsun başkanım.
2: Aa bakalım, günler başkanım.
4: Oo başkanım, başkanım. Bir başkanım, fotoğraf çekilebilir mi?
5: Sizinle.
4: Sizinle çekeceğiz başkanım.
6: Korkutursun gençler.
4: Eyvallah başkanım.
5: Başkanım canlı yayındayız. Kimseye karışmayın başkanım.
3: Seni seviyoruz Murat Başkan.

0: bilirsin bu işleri.
1: İnanır mısın? Bir gün rahat edemez oldum ya. Ben bu dünyaya eşek gibi çalışmaya mı geldim? İstemiyorum çalışmak. Ben de yaşamak istiyorum.
2: Deli Murat.

0: yakışıklı başkanım, güzel başkanım, iyi yayınlar. Nasılsın başkanım, iyisin inşallah. Seni çok özledim başkanım, öpüyorum seni.
1: Çık işte ağzını burnunu kıracağım senin, bekle beni kapıda.
2: Ne değil, ne değil.

0: Pusula. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
1: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

0: Cumdu galiba değil mi? Doğru. Evet. Gaziantep.
1: Güneş batsın, ay batsın, yıldızlar bizi sarsın. Sen
0: oğlum ne gülüyorsun orada ya?

0: Sevgili Orhan Aydın, Orhan babamız selam olsun. Değerli ortağına ve orada şu an çalışan bütün dostlara bu güzel eseri armağan edelim.
1: Güneş batsın, ay batsın, yıldızlar

Doğrusunu söylemiş bir. Niye yanlış diyorsun? Doğru. Gaziantep'li tatlıcım. Sevgili Orhan Aydın, Orhan Babacım. Selam olsun. Bu güzel eseri sana, şu an orada çalışan bütün dostlarımıza, değerli ortağınıza ve tüm müşterilerine armağan edelim.

0: kızım, seni Deli Murad'a vereyim mi? İstemem babacığım, istemem. Onun adı Deli Murad, eder beni madara.
1: Sen ne konuşuyorsun lan, değişik?
2: Valla kulağımdan kan geldi be.
3: Tabii.
2: Ya böyle şarkı söyleyenler oluyor. Veriyoruz yani. Niye? Çünkü sanatçıların değerini daha iyi anlayın diye yani.
3: Tabii canım. Hastasıyız dedi.
4: Radyo 2.
3: Efendim önce kızım seni Deli Murat'a vereyim mi?
2: Yavaş gel, değiştirdik.
3: Ardından yürü be dünya. Veda eserimiz olacak. Yarın sabah saat 7'de görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Aslan gelen, yürekten giden.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin. Bu frekansta
1: en hüzünlü türküler
0: bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60.
3: Hazır mısın? Radyo Ekin.
4: Gel gel gel.
5: Şimdi

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

0: Radio Ekim.
1: Amanin amanin yandım. Tiridine tiridine bandım. Bedava mı sandın, para verip aldım. Tiridine tiridine bandım.
0: En keyifli türküler, en frekanslar.

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 60.
2: Radyo Ekin.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı bu

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

düşümde, hem baharım hem kışımda, bir sevda şu kel başımda, benim ay kızım sultanım. Hadi be.

Sen sultansın, ben bir kelim, bağlı ayağımla elim. Sevdim seni durmaz dilim, benim ay kızım sultanım.

0: Radyo 2.
1: Ersun. 3, 2, 1.

0: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060 0541 483 6060.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

Efendim, cümleten selamun aleyküm. Radyoların en güzeli, en değerlisi, Türkiye'nin en çok dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'den herkeslere kucak dolusu selamlar, sevgiler. Ben geldim. Efendim, yeni bir hafta, öncelikle sağlıklı, huzurlu, bereketli bir hafta olsun inşallah. Bugün birinci sınıflarımız okullara başladılar. Çocuklarımıza zihin açıklığı diliyoruz. Önümüzdeki pazartesi günü okul sezonu açılıyor. Bugün birinci sınıflarımız başlıyordu. Anneler heyecanlı çünkü birinci sınıf çok başka bir, anneler ve babalarda ayrı bir duygusal hazzı var. Çocuklarımıza zihin açıklığı, başarılar diliyoruz efendim. Efendim 15 itibariyle başladık ve saat 20'ye kadar 5 saat boyunca beraber olacağız. Bu 5 saati keyifli bir hale getireceğiz. En güzel türküler, en güzel şarkılar, en yeni eserler, cep hikayeleri.

Her zaman en yeniler, en iyiler radyonuzda buluşacak. Sizlerin katılımı çok önemli. Şu anda hem çalışırken hem de şu anda trafikte bizleri dinleyen. Bizleri şu anda trafikte, uzun yolda, gurbette, tatilde, nerede dinliyorsanız kolaylıklar diliyoruz efendim. Serkan'la yayında, Radyo Ekin'desiniz efendim. Mesajlarınızı Instagram Radyo Ekin sayfamızı lütfen beğenin. Sayfa sizin sayfanız. Radyo Ekin üzerinden, Instagram üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırıyorsunuz. Son paylaşılan fotoğrafın altına. Serkan Lama Official sayfam, ortak sayfamız. Buradan bana ulaşıyorsunuz. WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı okuyacağım. WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı bana ulaştırıyorsunuz. Sesinizi inşallah cümle halini duyuruyorum. Olur mu? 541-484-60-60 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden de bana ulaşıyorsunuz. Hazırsanız biz hazırız.

Kemerler takılı, gözünüz yolda, kulağınız radyo ekinde. Aman cezalar ağır, hep söylüyoruz. Cezalar ağır, havadan, karadan, drondan, her yerden ceza geliyor. Vallahi maaşınız gider. Önce sağlığınız, sonra tabii ki cebiniz. Aman diyoruz yani. Peki, uzun soluklu bir yayın olacak. Sizlerin katılımı ile lezzetli bir program olacak. Tabii ki bu saatimizin sponsoru Provenis Klinik katkılarıyla Bahçelievler'de, Metrobüs yolunda, Şişli'de, Cevahir'in çaprazında. Saçıyla başı dertte olanlar birazdan anlatacağım. Saçı incelenler, saçı dökülmeye müsait olanlar, saçıyla başı dertte olanlar, cerrahi işlem kaderiniz değil. Bunun detaylarını birazdan da Provenis Klinik katkılarıyla başladık anlatacağız. Hadi bakalım.

Mustafa Kılıç hayatını kaybetti. 80'lerin sevilen dizi oyuncusu. Aniden hayatını kaybetmesine gerçekten 80'leri seven ve onu yakından tanıyan herkes gerçekten çok üzüldü. Hem komedide hem dramada her türde başarılı performanslar sergileyebilen, derler ya 10 parmağında 10 marifet olan büyük bir yetenekti Serhat Mustafa Kılıç. 51 yaşında. İçim yanıyor, bağrım kanıyor. Hayatını kaybetti. Sevgilisinin eve gelmesiyle koltukta cansız bedenini buldu ve üzerine konuşulan, sevgilisinin iki ayrı ifadesi var bu arada. Yani Serhat Mustafa Kılıç, yani karakter olarak herkesin sevdiği samimi, doğal ve sıra dışı bir insandı. Ölüm nedeniyle ilgili başta büyük bir bilgi kirliliği var. Saçma sapan paylaşımlar yapıldı. Oysa böyle bir değerli bir sanatçı için resmi makamların yaptığı açıklamaları beklenmeliydi. Ama tabii ki burada gerçek olan büyük bir yeteneği, özel bir insan kaybedildi. Sevgilisinin de vermiş olduğu iki ifade var bu arada. Herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadığını söylemiş ama savcılık ifadesinde de uyuşturucu madde ve alkol kullandığını iki ayrı ifade vermiş. Herkes onu 80'ler dizisinde Ergün Plak olarak sevdi ve bugüne kadar sayısız projede yer aldı. 51 yaşında da hayatını kaybetti ve 8 yıllık arkadaşı Özlem'in de vermiş olduğu ifadede bir sürü ilaç içtiğini, ağrılarının olduğunu ve acı çektiğini söylemiş. Ve 3 Eylül günü saat 11 sıralarında set çekimi vardı. Saat 11.45'te bu set çekimine gelmedi Serhat. Akabinde Serhat'ı aradım. Sete gitmediğini ve herkesin kendisini merak ettiğini söyledim. Bana boynunda fıtıktan dolayı iyi hissetmediğini, ağrısının olduğunu, bir sürü ilaç içtiğini, ağrılarının devam ettiğini ve çok acı çektiğini söylemiş. Şu kaderin çilesini çeken var mı nene benim gibi? Ve elleri göğsünde de eve vardığımda çıplak vaziyette oturur olduğunu gördüm. Var mı nene benim gibi? Önce uyuduğunu düşündüm, kendisine seslendim, kolundan tuttum, salladım. Teninin soğuk olmasından da tepki vermemesinden bir sorun olduğunu anladım. İlk önce kız kardeşi Sinem'i aradım, ardından 112'yi aradım. Yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı hastalıkları vardı. Herhangi bir madde bağımlılığı yoktur demiş. Ama savcılıkta bu ifadeyi değiştirmiş. Uyuşturucu madde ve alkol kullanıyordu demiş ikinci ifadesinde. Sevenlerin başı sağ olsun Ankara'da. Son yolculuğuna uğurlanıyor. Üzücü bir haberdi sevenleri için. Peki mesajları birazdan okuyacağız. Efendim başladık 15 itibariyle, bugün 20'ye kadar 5 saat boyunca sizlerle beraberiz. O yüzden mesajlarınızı, isteklerinizi, düşüncelerinizi Instagram Radyo Ekin Serkanlama Official sayfam. Buradan bana ulaşıyorsunuz. WhatsApp üzerinden de 541-484-6060 541-484-6060 mesajını gönder gelsin. Provenlis Klinik katkılarıyla devam.

0: Wellness Kliniği'nin sunduğu Serkanlama devam ediyor.
1: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Bu saatimizin sponsoru Pro Wellness Klinik katkılarıyla beraberliğimiz başladı. Saçıyla başı dertte olanlar.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Efendim, saçlarınız mı dökülüyor? Saçlarınız zamanla inceldi mi? Aynaya baktığınızda eski saçlarınızı özlüyorsunuzdur. O yüzden aslında en önemli slogan şu: ekmiyoruz. Kök hücreyle destekliyoruz. Ve saçlarınıza nefes aldırıyoruz. Hiçbir acı duymadan, iğne olmadan, ekim olmadan, cerrahi bir işlem olmadan 15 günde bir, sadece 15 dakika işinizden, gücünüzden, hiçbir şeyden geri kalmadan sizler Pro Wellness Klinik özel kök hücre uygulamasıyla birlikte saçlarınıza benim gibi nefes aldıracaksınız. 2 yıldır Pro Wellness Klinik'te ben kök hücresi kullanıyorum. Hem saçlarım formda, hem saçlarımla incelmeler bitti. Hemen hemen kök hücre desteğiyle birlikte kırılmalar. Bazen diyorlar ki ektin mi? Alışmışlar ya, herkes ekmiş. Yok diyorum, bugün de aynısını yaşadık. Efendim, yaklaşık 15 dakikalık bir uygulama. 2 haftada bir geliyorsunuz. Cerrahi işlem yok. İğnesiz bir uygulama. Uygulama sonrasında günlük hayatınıza devam ediyorsunuz. O yüzden işe mi gideceksiniz? Gidin. Arkadaşlarınızla buluşacak mısınız? Buluşun. Çünkü saçlarınız için bir adım atarken hayatınıza ara vermenize gerek yok. Özellikle beyefendiler ve hanımefendiler. Erkekte de bayanda da en büyük dekor saç. Öyle değil mi? En iyi elbiseyi giyersen giy, hangi ayakkabıyı giyersen giy, saçınla başın dertte ise, yani önce saçına bakıyorlar. Takım elbiseye bakmıyorlar yani. Yani unutmayın, saç ekimi tek seçeneğiniz değil. Saçlarınız henüz tamamen kaybolmadan mevcut saç köklerinizi desteklemeye yönelik kök hücre uygulamasını değerlendirin. O yüzden ekmiyoruz, kök hücreyle destekliyoruz ve saçlarınız, o çıkamayan saçlarınız kök hücreyle birlikte nefes alıyor ve oh diyor ve bir anda kendini size bırakıyor. O yüzden gelin, uzmanlarımız hemen değerlendirsinler. Numarayı vereceğim: 552-663-3044. Ulaşımı rahat. Bahçeli Evler'de metrobüs yolundayız efendim. Arkadaşlarım sizlere bilgi verecekler. Pro Wellness Klinik. Şişli'ye gelirseniz de, Mecidiyeköy'e yakınsanız da Cevahir'in tam çaprazında Pro Wellness Klinik. 2 şubemizde hizmetinizdeyiz. Saçlarınız daha güçlü olacak, daha canlı olacak. Sağlıklı bir görünüme inşallah kavuşmasına destek olacak bu uygulama, kök hücre uygulaması. Hem saç köklerinizi destekleyecek, saç derisinin yenilenme sürecine katkı sağlayacak ve saçlarınız daha güçlü görünmesine yardımcı olacak. Yani saçın genel görünümünü iyileştirmeye yardımcı olacak. Saçlarınıza hak ettiği bakımı verin. Daha güçlü ve canlı bir görünüm içinde hemen Pro Wellness Kliniği arayın. Seyrek saçlarınız var ise artık veda edeceksiniz. Ekim yok, cerrahi işlem yok. Saç tellerinizdeki incelme, kırılma, zayıflamaya karşı özel kök hücresi uygulamasıyla saçlarınıza ihtiyaç duyduğunuz bakımı inşallah daha güçlü saçlarla, daha canlı bir görünümle, seyrek saçınız artık kaderiniz olmayacak. Ben bakıyorum genç kardeşlerime, bunun başında stres geliyor. Kullandığımız kimyasallı şampuanlar vesaire ürünler, kullandığınız su bile, o kireçli su var ya, o bile. Veya işte geçmişten gelen, aileden gelen bir dökülme de olabilir. Bunlar için hemen uzmanlarımızı arayın, gelin yerinde görün. Ve bugün arayan ilk 5 kişiye de yine ne yapıyoruz? İstediğiniz bölgede 2 epilasyon, 2 seans epilasyonu hediye ediyorum. Ya da 2 cilt bakımını hediye ediyorum. Elden ödeme kolaylığı, kredi kartını ödeme kolaylığıyla hemen ara, bir kahve içmeye gel, yapılan işlemleri gör, kimlerde faydalı olmuş gör, hangi saç tiplerinde faydalı olmuş gör. Ekim olmadan, saçınız ekilmeden, iğnesiz, acısız 15 günde bir geliyorsunuz, sadece 15 dakikanızı ayırıyorsunuz, bu kadar. 0200 552 663 3044, 552 663 3044.
0: sürüsünden fayda yok. Yaktı beni birisi. Kestaneni
1: yazdınız mı? Sevgili Büşra Hanım, sizleri şu anda aradığınızda karşılayacak. Genel bilgiyi verecek. Sizleri kahve içmeye davet edecek. İlk arayan 5 kişiye de dediğim gibi hediyelerimiz var. Elden ödeme kolaylığı var. Kredi kartını ödeme kolaylığı var. Saçınızda başınız dertte ise artık bunu hiç kafaya takmayın.

0: reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060 Reklam.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Pro Wellness Kliniği'nin sunduğu Serkanlama devam ediyor.
3: Efendim bir kan anonsum var. Çok önemli. Geçen hafta da yapmıştık ama tabii ki hastamız bizim de çok kıymetli bir abimizin yakını. Hastamız kanser tedavisi görüyor ve devamlı taze kana ihtiyaç var. Bu anlamda da biliyorum ki sizler çok ama çok duyarlısınız. Çamsakur Hastanesi'nde yatan Nurcan ablamız için acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç var. Özellikle erkek olması, herhangi bir kronik hastalığının olmaması ve 0 RH pozitifte kan ihtiyacı var, taze kan. Yolunuzu, gidişinizi, dönüşünüzü ayarlayacaklar. Vereceğimiz numarayı lütfen arayın. Kan verecek olanların A blok A7 kan merkezine, Çamsakur Hastanesi'ne gelmeleri rica olunur. 545-395-30-2091 özür diliyorum. 545-395-2091 irtibat numarası. 0 RH pozitif kan ihtiyacı var. Kanser tedavisi gören, ameliyata girecek olan ve devamlı taze kan ihtiyacı olan Nurcan ablamız için biliyorum ki duyarlı dinleyicilerimiz duymamazlıktan gelmeyecekler ve duyarlı dinleyicilerimiz hemen arayacaklar. Şimdiden Allah razı olsun diyelim. Erkek olması, herhangi bir kronik hastalığında olmaması gerekiyor. 545-395-2091 545-395-2091 gidişinizi, dönüşünüzü ayarlayacaklar. Tüm hastalarımıza Rabbim inşallah şifalar versin.

Hemen birkaç mesaj değerlendirelim. Radyo Ekin'desiniz, Serkan Lama ile berabersiniz. 15 itibariyle başladık. Saat 20'ye kadar 5 saat boyunca beraberimiz olacak. Pro Wellness Klinik katkılarıyla başladık. Mesajları okuyacağız. Radyo Ekin ve Serkan Lama official sayfasından mesajlarınızı bana ulaştırıyorsunuz. Ben de sesinizi cümle aleme inşallah duyuruyorum. Aydın Ünsal, eyvallah, teşekkür ediyorum. Çerkezköy'den dinliyoruz sizleri. Sizleri dinlemek her zamanki, bir önceki radyoda dinliyorduk. Şimdi artık burada dinlemeye devam ediyoruz. Çok sağ olun. Tahir Zorlu, eyvallah Tahir abi, Sultan Gazi'den dinliyoruz demişsiniz. Türküler çok güzel. Hem demiş işte dinleyeceğim, işten çıkışta da yolda da eve kadar bize eşlik edeceksiniz. Çok sağ olun. Selamlar Serkan, senleri de biz oradayız, hayırlı olsun yeni mekanın demiş Yusuf Savcı. Eyvallah Yusuf'um, selamlar olsun. Teşekkür ediyorum. Merhabalar, nasılsınız demiş Gülcan, mesajını göndermiş. Teşekkür ediyorum Gülcan. Çok sağ ol. İbrahim Tuzcu, bir Karadeniz türküsü bize de armağan edersen sevinirim demişsiniz. Şu anda zaten kulağınızda. Çok sağ olun. Şeref Gürkan, şu anda Laleli'den çıktık. İşlerimiz tekstilde biliyorsunuz. Yok, erkenden eve gidiyoruz. Sizleri şu anda dinliyoruz demişsiniz keyifle. Radyo Ekin ailesine hoş geldiniz. Çok sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Hoş geldin, sefalar getirdin Serkan Bey. Çok güzel bir program olacağını düşünüyorum. Şimdiden emeğine, yüreğine sağlık. İzmir'den selamlar. Mehmet Balaban'dan seviyorum. Deli Deli türküsünü Almanya'dan Şehriban ablama gelsin. Tüm türkü sevenlere armağan olsun. Keyifli bir yayın diliyorum Serkan Bey demişsiniz. Çok sağ olun. Adil Başar, eyvallah. Şu anda Bahçeşehir'deyiz. Kadımköy'e doğru yolculuk ediyoruz. Türkülere devam demişsiniz. Çok sağ olun. Merhabalar, ben İstanbul Şişli'den, bedensel engel Arap kirli Enes Mustafa Uzun. Eyvallah, onu buradan yapamayız ama yardımcı olmaya inşallah çalışırız, olur mu Mustafa? Eyvallah Metin abi, selamlar olsun. Aziz Zeybek, teşekkür ediyorum. Dinlemediyiz demişsiniz. Ataşehir'deyiz. Şu anda Ataşehir'de nasıl yayınımız? Bir şikayet vardı orada ama nasıl geliyor sesimiz oraya? Şaban Peker, hemşerim seni seviyoruz. Bir Malatya türküsü çalar mısın? Radyo 2'nin ailesine hoş geldin demişsin. Peki, mesajları okuyacağız. Yayınımız bugün uzun. O yüzden mesajları da ara ara hepsine yer vermeye çalışacağız.

0: Serkan Lama devam ediyor.
1: Evet, ilk saatimizin yavaş yavaş sonlarına geldik. ProVernis Klinik katkılarıyla da başlamıştık. Tanıtıcı reklam. Saçıyla başı dertte olanlara seslendik. Saçı incelenler. Aynaya baktığında saçı seyrelenler, eyvah diyenler. Eyvah saç mı ektireceğiz diyenler. Efendim saç hekimi kaderiniz değil. Efendim cerrahi işlem yok. İğnesiz uygulama, 2 haftada bir seans, 15 dakikalık bir uygulama ile kök hücresi uygulamasıyla o kırılmalardan, incelmelerden inşallah kök hücre sayesinde saçınız nefes alacak, o çıkamayan saçlarınız böyle bir kendine gelecek. Çünkü dur bir merhaba diyeyim. Kendi kullandığım ürünü anlatmak kolay oluyor. 2 yıldır

0: O yüzden gelin yerinde görün. Yerinde görmeniz çok önemli. Sizleri kahve içmeye davet ediyoruz. Provenlis Klinik, efendim Bahçeli Evler'de metrobüs yolunda ulaşımı çok rahat. Şişli'de Cevahir'in tam çaprazında, Cevahir'e 200 metre yürüme mesafesinde. Geleceksiniz arkadaşlarımız. Şu anda dinliyorlar. Büşra Hanım, selamlar olsun. Orada çalışan bütün ekip arkadaşlarımıza, sizleri ağırlayacaklar. Saçlarınıza hemen bakacaklar. Sizler de ikna olduğunuzda yapılan işlemleri de zaten yerinde göreceksiniz. Yapılan uygulamaları da göreceksiniz. Kimlere nasıl etki etmiş onları da göreceksiniz. Sonrasında tamam dediğinizde elden ödeyebilirsiniz. Kredi kartını ödeyebilirsiniz en uygun fiyatlarla. Ayrıca bir de hediyemiz olacak. İlk arayan 5 kişiye de İstediğiniz bölgede 2 seans epilasyon da hediye. İstediğiniz bölgede 2 seans epilasyon ya da cilt bakımı 2 seans, bu da hediyemiz. Radyo Ekin'in hediyesi. Hemen vereceğim numarayı arayın. Kök hücre uygulamasıyla birlikte saçlarınızın yeniden güçlü ve sağlıklı görünümünü ve ekim olmadan, cerrahi işlem olmadan daha güçlü saçlar, daha canlı bir görünüm, saç köklerinize yoğun bir bakım, o saç tellerinizdeki incelmeler, kırılmalar, zayıflamaya karşı özel kök hücre uygulamasıyla saçlarınıza ihtiyaç duyduğu bakımı inşallah sunacağız. Yeniden güçlenmesine destek olacak. Kendinize daha fazla güven inşallah. Çünkü saç önemli bir dekor. Ne giyerseniz giyin, ne yaparsanız yapın, saçınız da başınız dertliyse problem. Genç kardeşlerime bakıyorum, genç yaşta bile saçı seyrelenler, incelenler, önden dökülmeler. O yüzden gelin kök hücre uygulamasıyla acısız, iğnesiz, cerrahi işlem olmadan, hem de 15 günde bir, işinizden de gücünüzden olmadan, zaman kaybetmeden. Hemen vereceğim numarayı, ara 552-663-3044, 552-663-3044. Hemen arayın, Büşra Hanım sizlerin telefonunu bekliyor. Arkadaşlarımız sizleri hem Şişli'ye ya da Bahçelievler, neresi size yakınsa davet edecekler. Yerinde göreceksiniz kendi kullandığım kök hücresiyle saçlarımın ne kadar diri olduğunu. Herhalde beni tanıyanlar çok iyi biliyor, görenler, bilenler, tanıyanlar. En çok saçıyla uğraşanlardan bir tanesi de benim. Yani 2 yıldır kök hücresi uygulamasıyla saçlarımı bu şekilde formda tutuyorum, bilginiz olsun. 552-663-3044, son kez tekrarlıyorum. 552-663-3044, ilk arayan 5 kişiye de 2 seans epilasyon istediğiniz bölgede hediye, cilt bakımı ya da 2 seans cilt bakımı da size Provenlis Klinik'ten hediye.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki, yönetim kurulu başkanı Onur Kaya ve tüm çalışanlarına selam olsun. Peki bir de Kelkit Vadisi'ne uğrayalım mı? Kelkit Vadisi'ne armağanımız olsun. Sevgili Hüseyin Gündoğan, ikinci saate merhaba diyeceğiz. Balıkçınız Metin katkılarıyla ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. Bugün 20'ye kadar yayındayız, bilginiz olsun. Mesajlar Radyo Ekin, Instagram Serkan Lama Official sayfam. Gönder gelsin.

0: Serkan'lama sona erdi.
1: Şimdi reklamlar. Tost dediğin şöyle olacak. Ekmek çıtır çıtır, kaşar eriyecek. Bir ısırıkla peynir uzayacak. İşte o güzel tostun sırrı İzol dilimli tost peyniri. Kahvaltı tabağına ve sandviçinize lezzet katar. İzol dilimli tost peyniri. Böyle peynir lezzeti görülmedi. Üstelik sadece kaşar değil, zeytin ve turşu çeşitleri fabrika fiyatıyla İzol Gıda'da. İzol Gıda Pazarlama, İlk Tost Gıda Toptancılar Çarşısı, 8A, Blok No 20, Başakşehir. 0542-844-82-82.
2: Reklamları dinlediniz.

0: halde
1: doğru yerdesin.
0: Doğru yerdesin.
2: Bunlar ve daha fazlası
1: Serkanlamada.
0: Serkanlamada.
1: Serkan yayında.
2: Serkan yayında.
1: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda,
0: sevda,
1: hasret,
0: hasret
1: ve özlem kokan türküler.

0: Arnavutköy balıkçınız Metin'in sunduğu Serkanlama devam ediyor.
1: Efendim ikinci saatimizden herkese selamlar, sevgiler. 15 itibariyle başladık ve saat 20'ye kadar 5 saat boyunca beraberliğimiz olacak. Radyo 2'ndesiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Serkanlama ile yayın başladı efendim. İlk saatimiz Provenis Klinik, teşekkür ettik. Ve ikinci saatimizde de Arnavutköy balıkçınız Metin katkılarıyla İstanbul'un balıkta markası balıkçınız Metin katkılarıyla başladık efendim. Birazdan detayları sizlerle paylaşacağız. Evet, mesajları birazdan okuyacağım. Instagram üzerinden Radyo Ekin Instagram ve Serkan Lama Official sayfam. 541-484-6060 WhatsApp, 541-484-6060 WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz bizlere. Mesajları birazdan okuyacağız. Tabii genelde hava durumunu soruyorsunuz ama hava durumunda ülke genelinde onu söyleyeyim. Sıcak hava hakim olacak. Afrika'dan gelecek olan sıcak hava dalgası ile birlikte yaz havası devam edecek. Özellikle Ege'de, Akdeniz'de ve Güney Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcakların karşı hem de dikkatli olunması gerektiği söylenmiş. İstanbul'da da hemen bakalım. Sekom hava tahminlerinde İstanbul'da bugün birinci sınıflar başladı. Tekrardan zihin açıklığı diliyoruz tüm çocuklarımıza, ailelerimize. Onlar da heyecanlı. Önümüzdeki pazartesi günü tüm okullarımız açılacak. Bugün hava 25-26 santigrat ölçülüyor. Salı, çarşamba aynı, perşembe aynı. Yani bu hafta yağış yok, hava güzel. Afrika sıcakları da dediğim gibi söylediğim yurt genelinde, ülke genelinde, özellikle Ege'de, Akdeniz'de, Güney Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da da sıcaklık olacak. Yakup sen nereden geliyorsun? Bolu'dan. Orada sıcak mı hava?
2: Üşüyoruz.
1: Üşüyorsun. Gece.
2: Evet.
1: Gündüz mü gece mi üşüyorsun?
2: Gündüz öğlen sonra da üşüyorsun.
1: O zaman sıcaklarda Bolu'da olmak lazım.
2: Evet. Hikayedir o yüzden.
1: Üşümek istedin. O yüzden hikayedir gelmiyorsun. Adam Erzurumlu ya, soğuk arıyor. Peki efendim, sevgili Yakup Yerdelen hayırlı olsuna gelmiş. Tatlısıyla gelmiş. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz kendisine. Peki mesajları okuyacağız. Devam.

Efendim beraberimiz devam ediyor. İkinci saatimizdeyiz. 15 itibariyle başladık. Türkiye'nin en çok tercih edilen, dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo ikindesiniz. Serkan Lama ile berabersiniz. Mesajlarımıza bakacağız. Hemen şöyle Instagram ve WhatsApp üzerinden gelen mesajlara bakalım. Bayramtepe'den İbrahim. İbrahim Korkusuz, sıradaki eser Ayetullah Köse hocama, Osman Kaplan'a köse aşiretine gelsin. Serkan abi Hayretullah, köse hocama da selamlar olsun, her zamanki gibi adamsın demiş. Yayınlar kolay gelsin abim. İbrahim Korkusuz, eyvallah. Yurtseven kardeşlerden bir halay istiyorum size ve tüm Ozan Tekstil'e gelsin. Veli Kılıç Cansın demiş abim. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Almanya Stuttgart'tan Sivaslı Hakan. Teşekkür ediyorum Hakan. Almanya'ya selamlar olsun. Hoş geldiniz Serkan Bey. Sizi burada görmek çok güzel. Dalaman'dan sizi dinliyorum demişsiniz. Eda Muğla'ya, Dalaman'a selamlar olsun. Çok sağ olun. Merhabalar, hoş geldiniz. Şükür kavuşturana demişsiniz. Nebiye günaydın göndermiş mesajını. Çok sağ olun. Ben yana yana aşkından ölüyorum, ben yana yana. Ekspres ayakkabı merkezinden, bakım merkezinden İbrahim Gürlevük. Siz de günü geçirmek çok mükemmel. İyi ki Radyo 2'ne geldiniz. İnşallah ömür boyu da çıkmazsınız demişsiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Türk Halk Müziği sanatçısı Vedat Kaya sizden, İbrahim Tatlıses'ten Şemmam'ı istiyorum. Saygılar sunuyorum. Çekmeköy sizleri dinliyor demişsiniz. Çok sağ olun. Kartal Topservi'den Bayram Keklik, sıradaki eser emeğin karşılığını almaya çalışan tüm emekçi kardeşlerimize gelsin demişsiniz. Emeğin olduğu yerde bereket vardır. Nokta demiş. Çok sağ olun. Sultanköy'de, evet, arsalarımız var bu arada. Numaralarımızdan bizleri arayabilirsiniz Sultanköy'de şu anda. Radyomuzda, televizyonda imarlı yerlerimiz var. Doğru. Biraz önce kan anonsu yaptınız demişsiniz. Bir numara alabilir miyim? Size numarayı atacağım. Ama tekrarlayalım çünkü önemli. İrtibat numarası 545-395-2091. 545-395-2091 irtibat numarası. Çok sağ olun.

Ablamıza şifa olur. Taze kan şu anda ameliyata girecek ve her saat taze kan isteniyor. Evet, Seyit Anlama bizleri dinliyor. Selamlar olsun. Pet Lunch çalışanları Bakırköy'de Adliye'nin karşısında hayvan dostlarımızın gittiği en önemli kuaför Pet Lunch. Evet sevgili Mehmet Göregen, Mehmet Gören, selamlar olsun sevgili Mehmet'e. Takip ediyoruz sizleri demiş ve takip ettirmeye de çalışıyorum. Seni dinlemeye yönlendiriyorum. Çalışma arkadaşlarım Erkan, Hasan Durmaz, Adem, Gülay, Murat bir Malatya Türküsü istiyorlar demiş sevgili Mehmet Gören'e ve Necati Gören amcamıza da selamlar olsun. Devam.

0: arkadaşınız Metin'in sunduğu Serkanlama devam ediyor.
1: Efendim ikinci saatimizdeyiz. Balıkçınız Metin Arnavutköy'de 21 yıldır aynı yerde aynı noktada. Balıkçınız Metin katkılarıyla başladık şimdi tabii ki. 1 Eylül itibariyle Vira Bismillah denildi. Yollarına çiçekler mi dökeyim? Tezgahlar balıkta oldu. Palamutlar, hamsiler, istavritler, uskumrular, çinekoplar, sardalyalar, mezgitler. Yani balığı sevenler şu anda mutlu. Ama evde balıkla uğraşmanıza gerek yok. Evinizi kokutmanıza gerek yok. Mutfağınızı, binayı kokutmanıza gerek yok. Perdelerinizi yıkamaya gerek yok. Ya gelin sizleri misafir edelim ya da gelin pişirelim kutularında, özel kutularında sizler balıklarınızı götürün afiyetle. Hem de profesyonel şekilde pişirilmiş bir halde alın. Genelde bazen balığı da kötü hale getiriyoruz, yapamıyoruz, edemiyoruz. Ya tüpten kaynaklanıyor, ya undan kaynaklanıyor, ya yağdan kaynaklanıyor. Sorun yaşıyoruz. İşte bunlarla uğraşmanıza gerek yok. Şu anda tam mevsimi, balıkçınız Metin'e geldiğinizde. Sen yedin mi balık? Ya, siftah yaptın mı?
2: Yok, henüz daha yapmadım.
1: Ama Metin abi de yedin.
2: Tabii, Metin abinin daimi.
1: Daimi müşterisi.
2: Daimi müşterisi.
1: Ailece. Efendim Arnavutköy'de Eski Edirne asfaltından geldiğinizde Fenertepe yolu üzerinden Habibler Sultan Gazi Arnavutköy merkeze geldiğinizde Devlet Hastanesi'ni geçince 21 yıldır küçücük bir dükkan iken bugün İstanbul'un markalarından bir tanesi balıkçınız Metin. Sevgili Metin Tunç Metin abime, sevgili Ömer Yılmaz'a selamlarımı iletiyorum. Gittiğinizde balıklarınızı gittiniz, seçtiniz. Gözünüzün önündeki mutfak. Gözünüzün önündeki mutfakta balıklarınız pişiriliyor, salatalarınız yapılıyor, mezeleriniz geliyor, midyeleriniz geliyor, karidesiniz geliyor, kalamarınız geliyor. Finalde tatlılar kimden? Finalde tatlılar Radyo Ekin'den efendim. Yemeğinizi yiyorsunuz, tatlısı, çayıdır, kahvesidir, bunların hepsi bizden. Yani Radyo Ekin'den geliyorum demeniz yeterli. Rezervasyon numarasını vereceğim. İş yemekleriniz için, özel yemekleriniz için, nikah yemekleri için de salonumuz buna uygun. 0212-597-81-0 0212-597-81-0 rezervasyon numarası. Balıkçınız Metin'e gelmeden bir saat önce arayın. 4 kişi geleceğiz, 10 kişi geleceğiz. Salatamızı istiyoruz, kalamarımızı istiyoruz, kerimitte karidesimizi istiyoruz, midyemiz de olsun. Balık çorbası da tabii ki şifa. Balık çorbasını mutlaka az da olsa için. Taptaze balıklarınız, nerede ne yediğiniz çok önemli. Verdiğiniz paranın hakkını alabileceğiniz bir mekan balıkçınız Metin. Dediğim gibi tatlılar benden. 0212-597-81-0 0212-597-81-0 balıkçınız Metin Arnavutköy'de Devlet Hastanesi'ni geçince. Erdem Yargıç diyor ki ben de istiyorum diyor. Yakup diyor beni balığa götürsün diyor. Abi Yakup göle gidiyor balık tutmuyor. Oraya mı götüreceksin? Nereye gidiyor? Erdem Yargıç selamlar olsun. Tanıtıcı reklam. Peki o zaman Ömer Yılmaz'a, sevgili Metin abime, tüm Malatya Arapgillere ve Erzincan Otlukbeli'ne bu güzel Erzincan türküsünü armağan ediyoruz. Mesajları Radyo Ekin Instagram sayfam Serkan Lama Official sayfam gönder.

Balıkçınız Metin katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor. Mesajlar geliyor. Radyo Ekin ve Serkan Lama Official sayfam. Mesajınızı buradan bize ulaştırıyorsunuz. Evet, Gala Kokoreç selamlar olsun. Remzi Orhan. Şu anda bizleri dinliyorlar. Kani abi. Sevgili İmalat'ta İsmail abi. Yine Bayrampaşa Şubesi'nde Ali abi. Tüm Gala Kokoreç çalışanlarına 70 şubesine selamlar olsun. Bugün artık bugün itibariyle bizlerle birlikte Gala Kokoreç, birazdan da anlatacağım. 70. şubesi açıldı. Belki görmüşsünüzdür yeni açılan Gazi Osman Paşa Opet Tem Cadde AVM. Yani karayolları üzerinden sizler bağlandığınızda Tem'e, Anadolu yakasına doğru giderken sağda yeni açılan Opet, içerisinde Tem Cadde AVM var. AVM içerisinde Gala Kokoreç'in 70. şubesi açıldı. Ve açılışa özel öyle bir indirimimiz var ki birazdan anlatacağım. Ama bu güzel türkü tüm Mardinlere armağanımız olsun.

Evet, beraberliğimiz devam ediyor. Bugün ziyaret ettiğimiz, öncelikle tabii ki gün gören, toz koparan muhtarımız sevgili, benim de çok uzun yıllardır dostum olan Hüseyin Eyiel. Çok başarılı, halkla iç içe olan, gün gören, toz koparan muhtarımıza öncelikle selamlar olsun. Sonrasında ziyaret ettiğimiz Bağcılar Özel Yeni Ay Okulları Teknoloji ve Meslek Lisesi kıymetli hocam, kıymetli tabii ki oranın da yönetim kurulu başkanı Mehmet Yeniay ve kıymetli eşi Şeyma Yeniay bizleri muhteşem ağırladılar. Radyomuzla alakalı Radyo Ekin ve Ekin TV ailesi olarak da önümüzdeki günlerde nasıl bir çalışma yapabiliriz? Onunla alakalı bir toplantı yaptık. Bizleri yine çok ve çok özel ağırladılar. Çok sağ olsunlar. Onlara da tabii ki Mehmet Bey Giresunlu, eşi Şeyma Hanım da Trakyalı. Bugün de yine ziyaret ettiğimiz Selim Altıner. O da Kastamonlu ama çok güzel bir eser yazmış. Vurulmuş ama ofluya diye. Bu güzel eseri de armağan edelim onlara, olur mu? Devam.

0: Evet, gerçekten güzel bir eser. Eseri de yazan Kastamonulu. Çok güzel olmuş eser. Yüreğinize sağlık. Peki, ikinci saatimizin de yavaş sonlarındayız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ben balıkçınız Metin katkılarıyla ikinci saatimize merhaba dedik. 15 itibariyle başladık. İkinci saatin sonlarındayız. Saat 20'ye kadar beraberliğimiz olacak. Balıkçınız Metin Arnavutköy'de 21 yıldır aynı yerde, aynı mekanda olmak çok zor bir olay. Şu anda özellikle tabii ki ekonominin de çok zor günler geçirdiği, esnafın zor ayakta durduğu günlerdeyiz. Ama bunun yanında işini güzel yapan esnaf da yerinde duruyor, onu söyleyeyim. Evet, bir tarafı böyle ama bir tarafında da işini temiz yapan, müşterisini üzmeyen, müşterisini önemseyen, fiyatları abartmayan, insanların cebinde gözü olmayan, gıda teröristlerinden uzak mutfağıyla iyi olanlar da ayakta duruyor. Bunlardan bir tanesi de balıkçınız Metin. Mutfağı göz önünde, tezgah göz önünde, balığını seçiyorsun. Şu anda virya bismillah denildi, tezgahlar balık. Aslında haftanın 2 günü, 3 günü balık yiyebilirsek, çocuklarımıza da yedirebilirsek aslında şifa. Yani vücudumuza lazım bu. Balık. Balıkçınız Metin'e geliyorsunuz. Hiç evinizde balık pişirmenize gerek yok. Hiç bununla kavga etmeyin. Mutfağınız kirlendi, kokusu gitmiyor. Arkasından binaya kokusu yayılıyor. Perdelerin üzerine siniyor. Bunlarla uğraşmanıza gerek yok. Sizi restoranımızda ağırlayalım. Balıklar sizden, tatlılar benden. Radyo Ekin'den geliyorum dediğinizde balıkları siz, tatlıyı biz ödüyoruz. Taptaze kalamarı, yine taptaze kiremitte karidesi, taptaze midye dolması, öncesinde balık çorbası, finalde seçtiğiniz balık palamut, seçtiğiniz balık istavrit, mezgit, hamsi ya da kalkan ya da levrek ya da deniz çuprası. Balığınızı seçiyorsunuz, gözünüzün önünde pişiriliyor. Harika bir salata geliyor, mezeleri geliyor. Siz bunları yedikten sonra da dediğim gibi tatlılar bizden ikram. Çaylar, kahveler, tatlılar bizden. Rezervasyon paket servisi için de arayabilirsiniz. 0212-597-81-00. Gelmeden bir saat önce aradığınızda sizler için özel hazırlanan balıkları ayırın ki çok yoğun bir talep var. Neden? Şu anda tam balık mevsimi. İnsanların hele hele o kokusu burnuna kadar geliyor, balık kokusu. 21 yıldır Arnavutköy'de tazeliğin, ustalığın ve gerçek balık keyfin adresi Arnavutköy'de balıkçınız Metin. Arnavutköy'den eski Edirne asfaltı üzerinden geliyorsunuz. Fenertepe'yi geçtikten sonra Arnavutköy Devlet Hastanesi'ni geçin hemen sağda. Balıkçınız Metin, İstanbul'un marka balıkçılarından bir tanesi. Adres olarak da aslında balıkçınız Metin bir marka orada. Kalbim olmuş bir harman, sevdan içimi yakar. Sevgili Ömer abiye kolaylıklar diliyorum. Ömer Yılmaz, Metin abi, Metin Tunç. Dizleyum, sazla türkü dizleyum, gözlerin deniz gibi vurur. 0212-597-81-00. Özel günlerinizde, aile yemeklerinizde, iş yemeklerinizde ve nikah sonrası yemeklerde de balıkçınız Metin herkesin uğrak yerlerinden bir tanesi. O yüzden bırakın balığı biz pişirelim.
2: Köy balıkçınız ya. Metin'in sunduğu Serkanlama sona erdi.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Teşekkür ediyoruz balıkçınız Metin. Rezervasyon numaramı bir kez daha söylüyorum. 0212-597-81-00. 0212-597-81-00. Bu güzel türküde balıkçı Metin müdavimlerine, müşterilerine armağan olsun. Birazdan üçüncü saatimizdeyiz. Arnavutköy, Boğazköy, Adana.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu program.

Efendim üçüncü saatimizde tekrardan herkese selamlar, sevgiler. Haftanın ilk çalışma üç gününde Türkiye'nin en çok tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo 2'nde Serkan Lama ile beraberinizin üçüncü saatindeyiz. Saat 20'ye kadar yayında olduğumuzu belirtelim. Bu saatimizin sponsoru Arnavutköy Boğazköy Aden testleri katkılarıyla başladık efendim. Bugün de oradaydım. Sevgili İsmet abiyle birlikteydik. Yine istişareler ettik. Hafta sonu çok yoğundu. Radyomuzdan gelenler çok güzel ağırlandı. 200 dönüm üzerine kurulu, İstanbul'da çok uzaklara gitmeden Boğazköy Aden'de eğlenebileceğiniz, çocuklarınızın eğlenebileceği, sizin nefes alacağınız mekanların olduğu, çok uzaklara gitmeden ki mazotun 90 lira olduğunu sakın unutmayın. Trafik cezalarının havadan, karadan, drondan kesildiğini sakın unutmayın. Bir de trafik çilesini koyduğunuzda hiç bunlarla uğraşmanıza gerek yok. Bütün aradığınız güzellikleri bir alanda bulabileceğiniz, eğlenebileceğiniz, kendin pişir kendin ya ata bineceğiniz, çocuklarınızı bindirebileceğiniz 170 metrekare, 170 metreden en uzun kaydıraktan kayabileceğiniz birçok organizasyon oldu, birazdan anlatacağım. Ve 3 Ekim Cumartesi günü sıra gecesinde Zekeriya Ünlü 20 kişilik dev orkestrasıyla 3 Ekim Cumartesi günü Boğazköy Aden'de olacak. Şimdiden yerler ayrılıyor. Biz de orada olacağız. Radyodaki arkadaşlarımız, canlı yayın aracımız, hepimiz orada olacağız. Birazdan detayları da inşallah anlatacağım. Boğazköy Aden testleri katkılarıyla başladık. Mesajlarınızı Radyo Ekin Serkan Lama official sayfam, mesajınızı buradan bana ulaştırıyorsunuz. Ve 541-484-60-60 WhatsApp, 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden de mesajınızı bize ulaştırıyorsunuz. Birazdan okuyacağız. Bizleri bugün çok güzel ağırlayan Yeni Ay Okulları, onlar da dinliyorlar bizleri. Bağcılar'da Özel Sağlık Meslek Lisesi ve Özel Teknoloji Lisesi olarak hizmet veren, yılların deneyimi, LGS sınavına göre başarılı çözümlere burs imkanı sağlayan muhteşem bir kolej. İngilizce ve Almanca dil eğitimleri sayesinde çağdaş dünya mesleklerine hazırlanan veliler huzurlu, sürekli mutlu oldukları bir yerden bahsediyorum. Yeni Ay Eğitim Kurumları Bağcılar'da. Şu anda da Şeyma Hanım bizleri dinliyor. Şeyma Yeni Ay ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yeni Ay, selamlarımız olsun. Bugün de bizi ziyaretimizde çok güzel ağırladılar. Sevgili kıymetli muhtarımla birlikte. Onlara da bu güzel eser armağan olsun. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Mesajlar geliyor. Saat 20'ye kadar buradayız. Devam.

anonsu yaptık. Arayanlar olmuş ama dediğim gibi devamlı kan ihtiyacı var, taze kan ihtiyacı var. Bir kez daha vereceğim. İnsan hayatı kadar değerli bir şey yok. Onun üzerinde bir şey yok. O yüzden Nurcan ablamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bir kez daha numarayı vereceğim. Şamsakur Hastanesi'nde yatan, sıfır RH pozitif kanı ihtiyaç olan, erkek olması gereken kan verecek olanların herhangi bir kronik hastalığın olmaması gerekiyor. A blok A7 kan merkezine, Şamsakur Hastanesi'nde sıfır RH pozitif kan ihtiyaç var. Gelişinizi gidişinizi ayarlayacaklar. 545-395-2091 545-395-2091 Mesajlarınızda da numarayı sormuşsunuz. Bir kez daha numarayı söylemiş olalım. 545-395-2091 Şamsakur Hastanesi'nde Nurcan Okur adına acil ameliyat ve devamlı kan ihtiyacı var. Biliyorum ki duyarlı dinleyicilerimiz zaten hemen arıyorlar, sağ olsunlar. Hep söylüyoruz, kan vermek tabii ki öncelikle sağlık, sonra da bizim vicdani ve insani durum gerektiren bir olay. Bugün anlattığımız olay yarın bizim de başımıza gelebilir. Zaten bizim başımıza da bu daha önce gelmişti. Biz de bunu yaşadık. Gerçekten çok ama çok önemli. Oradaki insanlar sadece bir telefonunuzu bekliyorlar. Bir ümit bekliyorlar. Erkek olması, herhangi bir kronik hastalığın olmaması, taze kan. 545-395-2091

kelimeler düğüm düğüm akıl almaz. Dilin dönmez, bu can senden vazgeçemez. Omzumda sevda yükü hıçkırıklar, dolu dolu gözlerime

sorar. Yaşananlar unutulmaz hatıralar. Sessiz film gece susar. Karanlık lal gözlerimde nemli nemli bir tel göz.

0: Evet, iki güzel eser ard arda armağan ettik. Metin Işık yeni eseri ve Gülnaz. Beraberliğimiz devam ediyor bu saatimizde. Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim 200 dönüm üzerine kurulu muhteşem bir mekandan bahsediyoruz. Çok uzaklara gitmenize gerek, kilometrelerce öteye gitmenize gerek. 90 lira olan motorin, benzin 80 liraya gelmiş. Hiç bu yakıtların hiçbirini vermenize gerek yok. İstanbul'da çocuklarınızı eğlendirebileceğiniz bir mekan, nefes alacağınız bir mekan var. Boğazköy, Aden, Arnavutköy'de, Eski Edirne Asfalt, Habibler, Sultan Gazi, Fenertepe üzerinden geldiğinizde göreceksiniz. İçerisinde kendin pişir kendin ye, hemen sağ tarafta kasabımızdan alışverişinizi yapıyorsunuz. Özel odalarda, özel kamelyalarda kapalı mangalınızı yapabiliyorsunuz. Hayır, ben mangalla uğraşmak istemiyorum derseniz restorantımızda ne ararsanız var. Kebabından dünya mutfağından pizzasına kadar. Hemen devamında kır kahvemiz var. Nargilesinden muhteşem çayımıza kadar. Sağ tarafımızda gazoz atölyesi var. İstediğiniz renkte ve kıvamda gazozlarınızı içebiliyorsunuz. Çocuklarımız için at çiftliğimiz var. Çocuklarınızın at bindirebilir. Onlara bu sporu yaptırabilir. Harika bir terapi aslında. İçerisinde at çiftliğimizin olduğu ve 200 dönümü dolaşabileceğiniz 35 dakikalık ATV turlarımız. ATV turu ile güzel bir gezi yapabilirsiniz. 170 metre uzunluğunda kaydırakla da büyük bir adrenalin. Çocuklarımızın eğlenebileceği bir yer, tam 170 metreden kaydıraktan kayabiliyorlar. Yine paintball boya savaşları, grup grup arkadaşlarınızla boya savaşları yapacağınız düğün salonumuzda özel kır düğününüz açık ve kapalı. 1500 kişilik veya 1000 kişilik veya 750 kişilik salonlarımızda sizler kır düğününüzü yemekli yapabilirsiniz. Özel alanlarda, kamelyalarda, yine suyun kenarından sağında solunda, yine özel sıra gecesi gibi yapılmış, içerisinde oturabileceğiniz, semaverde çay içebileceğiniz, nargilenizi içebileceğiniz, çerezinizi yiyebileceğiniz harika, size ayrılmış özel kamelyalı odalar. Yani nefes alacağınız, gezebileceğiniz, piknik yapabileceğiniz alanlar. 200 dönüm üzerine kurulu Boğazköy Aden'de her şeyi bulabilirsiniz. Hafta sonunda kahvaltımızdan memnun kaldınız. Neden? Çünkü kahvaltımız serpme değil. Sen seçiyorsun, seçtiğin kadarını yiyorsun ve seçtiğin kadarını yedikten sonra ödemeni yapıyorsun. Yani israf artık yok. Hani bir yere gittiğinizde şunu diyorlardı size: tek kişilik bizler size serpme kahvaltı veremeyiz. Ama burada artık tek kişilik kendi seçtiğiniz kahvaltıyı yapabiliyorsunuz. Ve 3 Ekim Cumartesi akşamı da Zekeriya Ünlü en güzel türküleriyle çiğ köftemiz var. Davulumuz, zurnamız, 20 kişilik dev orkestramızla Cumartesi akşamı 3 Ekim saat 19'da Zekeriya Ünlü Boğazköy Aden'de sizlerle. Rezervasyon numarasını vereceğim. Biletix'lerde biletimiz var. 531-248-45-45 531-248-45-45 rezervasyon numaram. Hem Biletix'ten hem de bu numaradan rezervasyonunuzu 3 Ekim Cumartesi akşamı Zekeriya Ünlü ile sıra gecesi alkolsüz mekanımızda Boğazköy Aden'de sizleri bekliyor. Bir kez daha numarayı vereyim: 531-248-45-45.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Zekeriya abinin size de selamları var. Hürmetlerini sunuyor. Biraz önce görüştüm. Bu güzel türküyü de sevenlerine armağan

Evet, beraberliğimiz devam ediyor. Üçüncü saatimizdeyiz. 15 itibariyle başladık. Saat 20'ye kadar da buradayız. Radyo Ekin'de Serkan Lama ile muhabbetiniz devam ediyor. Mesajları Radyo Ekin şimdi okuyacağım. Serkan Lama official sayfam. Buradan mesajınızı bana ulaştırıyorsunuz. WhatsApp üzerinden de mesajınızı okuyoruz. 541-484-60-60 541-484-60-60. Bu arada Serhat Kılıç, ünlü oyuncu, 80'lerin sevilen oyuncusu. Serhat Kılıç bugün Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi. Ve törenin en acı görüntüsü ise babasının vedası oldu. Cuma günü Kağıthane Nurtepe mahallesindeki evinde yaşamını yitiren Serhat Kılıç bugün Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi. Babası ayakta zor durdu. Bir baba için çok zor bir durum. Allah yardımcıları olsun. Son yolculuğuna uğurlandı. Yani Muhsin Ertuğrul sahnesinden sonra yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından da Ankara'da toprağa verilecek Serhat Kılıç. Sevenlerin tekrardan ailesinin başı sağ olsun. Evet, İbrahim Gözel. Salih abla dinlemede çalarsan sevinirim. Mustafa Çük'ten de bir türkü istiyoruz demişsin. Salih ablaya bir eser gelsin. İbrahim Gözel. Selamlar olsun. Ben dedim yandım ama. Mesut Can Polat. Can Polat Kayseri dinlemede selamlar olsun demişsin. Kayseri türküsü çalarsanız seviniriz. Selam, ben Fikri Zeytinli Hüseyin Şimşek'ten Samsun evlerini çalar mısın? Yusuf Başçı, Ferhat Tunç'tan bir eser çalar mısın? Bayram Argun, hoş geldin. Nisur Tekstil dinlemede saygılar, sevgiler. Yayın süper. Sağ olun. Polat Çekçilik, sevgili Ahmet'im selamlar olsun. Dinlemedeyiz. 14 yaşındaki Melike'ye de gelsin. Melike bize hiç bakmıyor. Ne kahve getiriyor, ne çay getiriyor. Vay Melike vay. Ahmet'im selamlar olsun. Sevgili Hakan, Hakan Uzun. Sevgili Hakan'ımıza selamlar olsun. Sevgili Mahmut Uzun. Sevgili Sema abla. Ve sevgili Aziz abi. Armağanımız olsun Esenler 307'de bu güzel türküyü de armağan edelim. Devam. Burası Türkiye'nin en çok tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu, Radyo Ekin. Serkan.

Efendim mesajları birazdan okuyacağız. Radyo Ekin Instagram sayfam, Serkan Lam'ı official sayfam. Saat 20'ye kadar yayında olduğumuzu bir kez daha belirtelim. Bu arada bizleri dinleyen restoranlar, kafeler, bir haber var efendim. Menülerde ve tanıtımlarda gerçek yemek fotoğrafları yerine yapay zeka üretimi görseller kullananlar... Tamam, bunlar belki işletmelerin maliyetlerini azaltıyor ama bu tercih uzmanlara göre işletmelere zarar veriyor. Neden? Giderim. Sosyal medyada ve menülerde yer alan abartılı yapay zeka görselleri tüketicide şu anda rahatsızlık hissi ve güven sorunu yaratıyor. Haberi var. Çünkü müşteri ne arıyor? Samimiyet arıyor, gerçeklik arıyor. Ayrıca bir işletmenin fotoğrafçıya para vermemek gibi küçük hesaplar böyle yapması da itibar kaybına yol açıyor. Yani bu durum büyük markalar için de geçerli. Maliyeti düşürmek için gerçekten ödün vermek itibar kaybına yol açıyor. Haberi var. Yani müşteriler bunları beğenmiyor. Yapay zeka resimlerini, videolarını anlıyorlar ve beğenmiyorlar. Gerçek olanlara itibar ediyorlar. Gerçekte de öyle. Baktım. Evet, Orhan Ölmez. Yeni eseri Topal. Bir de Orhan Ölmez'den dinleyelim. Devam.

0: Evet, Orhan Ölmez yeni eseri Seni Gidi Topal son günlerin en çok dinlenen türkülerinden bir tanesi. Geleneksel oyunlarımızdan bir tanesi.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla 3. saatimizin de yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Efendim, Arnavutköy'de 200 dönüm üzerine kurulu harika bir mekan, nefes alacağınız bir mekan, ta uzaklara gitmenize, hafta sonunda çocuklarımızı, evet, hepimizi eğlendirmek istiyoruz. Ailemizle güzel bir gün geçirmek istiyoruz. Ama kilometrelerce öteye gitmenize gerek yok, çünkü mazot 90 lira, benzin 80 lira. Elektrikli aracınız varsa tamam, problem yok. Ama bunun trafik cezası var. Dönüşte trafik çilesi var. Bunlarla uğraşmanıza gerek yok. 200 dönüm üzerine kurulu, kendin pişir kendin ye alanlarımız. Özel odalarımızda, özel kamelyalarda kapalı. Kasaptan seçiyorsun, kendin pişirip kendin yiyorsun. Ben uğraşmam dersen hemen solunda restoranımız var. Kebabından, dünya mutfağından pizzasına kadar var. Devam edince kır kahvemiz var. Nargilenizden çayınıza kadar her şeyi keyifle sohbet edeceğiniz yemyeşil doğanın içerisinde. Hemen sağ tarafımızda gazoz atölyemiz var. Her renkte gazozumuz var. Geldiğinizde mutlaka gazoz atölyemize uğrayın. Devamında çocuk köyümüz var. Çocuk köyünde çocuklarımızın eğlenebileceği, yetkililerimize bırakıyorsunuz, sizler eğleniyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz, çayınızı içiyorsunuz, çocuklarınız da çocuk köyünde eğleniyor. Çocuklarımız için at çiftliğimiz var. Yani çocuklarımız ata binebilir, sizler ata binebilir. Midilli atımıza kadar var. Büyük bir terapi. Safari yapabilirsiniz. 200 dönümü 35 dakikada ATV'lerle safari yapabilirsiniz. Küçük küçük böyle hayvanat bahçelerimiz var. Hayvan barınaklarımız var. Çocuklarınızın merakla eğlenebileceği küçük küçük böyle hayvanat bahçelerimiz var. 170 metre uzunluğunda kaydırak. İstanbul'un en uzun kaydıraklarından bir tanesi Boğazköy Aden'de.

alanlarımız var. Özel alanlarımız yeşillik içerisinde. Yani anlatacağım o kadar çok şey var ki. Yine özel alanlarımız var. Suyun kenarlarında özel kamelyalar var. İçerisi sıra gecesi gibi oluşmuş. İçerisinde nargilenizi içiyorsunuz. Semaverde çayınız geliyor. Ayakkabılarınızı çıkarıyorsunuz. Küçük küçük böyle odalar içerisinde. Işıklar yanan, böyle küçük küçük ışıklar yanan harika yerler. Yani nefes alacağınız bir mekan Arnavutköy'de. Uzağa gitmenize gerek var mı? Habiblerden, Sultan Gazi'den gelin. Fenertepe'yi geçince sağda Boğazköy, Aden, Yandex'ten aratabilirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. 3 Ekim Cumartesi günü sıra gecesi programımızda Zekeriya Ünlü, Türkiye'nin bu işin ustası, erbabı, 20 kişilik dev orkestrasıyla, çiğ köftesiyle, mırrasıyla Zekeriya Ünlü 3 Ekim Cumartesi Boğazköy Aden'de 19'da Biletix'te biletler ve vereceğim numarayı arıyorsunuz rezervasyon için. Olur mu? 3 Ekim Cumartesi günü işleyin. Biz de orada olacağız. 531-248-45-45. Biz de sahnede olacağız. 531-248-45-45 Boğazköy Aden Zekeriya Ünlü 3 Ekim Cumartesi günü saat 19'da Boğazköy Aden'de 531-248-45-45 rezervasyon numaramız. Ve tabii ki kahvaltı vazgeçilmez öğünümüz. Hafta sonunda gelenler çok mutlu oldu. Neden biliyor musunuz? Artık israf yok. Seçtiğiniz kadarını yiyorsunuz. Artık serpme kahvaltı diye bir şey yok. Sen seçiyorsun, seçtiğin kadarını yiyorsun. Artık ne fazla para veriyorsun ne de israf oluyor. Artık Boğazköy Aden'de seçtiğin kadarını ödüyorsun. Rezervasyon numaram 531-248-45-45 Boğazköy Aden. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Tanıtıcı reklam. Peki, üçüncü saatimizi noktalayacağım ve dördüncü saatimize merhaba diyeceğiz. Taşmış Halı katkılarıyla birazdan başlayacağız. Bizi dinlemeye, dinletmeye devam edin. Radyo Ekin, Instagram. Serkanlı mı? Official sayfam. Adil Sarıdoğan şu anda yoldayız demiş. İstikamet. Bizim evler 6. Hadi bakalım. Kolaylıklar diliyoruz.

0: O zaman, doğru yerdesin.
1: Doğru yerdesin.
2: Bunlar ve daha fazlası
0: Serkanlamada.
1: Serkanlamada.
0: Serkan yayında.
2: Serkan yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda,
1: sevda,
0: hasret,
1: hasret
0: ve özlem kokan türküler.

Efendim tekrardan herkese selamlar, sevgiler. 15 itibariyle başladık ve 4. saatimizdeyiz. Bu saatimizde de sizlerle yeni tanıştıracağım firmamız Taşmış Halı Yıkama. Sevgili Bülent abiye, tüm çalışanlarına selamlar olsun. Ve bu saati itibariyle Taşmış Halı Yıkama katkı

0: Benim aşkım.
1: Yani öyle mahalle arasında geçici bir yer değil. Tam 50 yıldır. 50 yıl. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına hizmet veren bir ustalık hikayesi. Taşmış halı, hem halı yıkama hem tamir. Birazdan sizlere bahsedeceğim. Evinizde gözünüz gibi baktığınız, üzerine basmaya kıyamadığınız el dokuması olabilir. Eski ve antika halınız olabilir. Sakın kenara atmayın, ümidinizi kesmeyin. Sizler taşmış halıyı arayacaksınız, onaracağız. Yeni haline, yeniymiş gibi gözünüzün nuru halıları getireceğiz. Olur ya, babanızdan kalmıştır, atanızdan kalmıştır. Kıyamıyorsunuzdur, mutlaka bir anısı vardır. Ama yırtılmıştır, parçalanmıştır. Bunların tamiri ve eski haline getirilme süreci var. Bununla alakalı da size birazdan hem bilgisini vereceğim, hem numaramızı vereceğim, hem de taşmış halıyla sizleri tanıştıracağım. Benim aşkım, güzelim. Hemen birkaç mesaj değerlendirelim. Instagram üzerinden Radyo Ekin mesajlarınızı bana ulaştırıyorsunuz. Serkan Lama Official sayfam. Bize mesajınızı ulaştırıyorsunuz. 541-484-60-60 541-484-60-60 buradan da mesajlarınızı

Almanya'dan dinliyorum, sizleri demişsiniz. Mannheim selamlar olsun. Sevgili Necdet Bey çok sağ olun. Selamlar olsun tüm gurbetçilerimize. Kolay gelsin Radyo 2'nin, sizden vurulmuşum ofluya. Biraz önce çaldık, armağan ettik. İyi yayınlar Çekmeköy'den. Tülaysır'daki Eser, Başak Filtre çalışan arkadaşlarımıza, Melek Nuray Tuğba'ya gelsin. Çalarsanız seviniriz, iyi ki varsınız demişsiniz. Çok sağ olun. Kolay gelsin, ben Hüseyin Demir. Aymakop ayakkabı sitesinden sizlere yazıyorum. Kaymakamın kızlarını çalar mısın? Oğuz abiye, Ali'ye, Abdurrahman'a, Mahir'e gelsin demişsiniz. Hüseyin Demir, Aymakop çalışanlarına selamlar olsun. Sevgili Hasan Eroğlu, Hasan Ahmet'e, favorin ayakkabılarına da selamlar. Güvercin Tepe Yağız Seksi dinlemede, Malatyalı Ali Celal Yarıcı'dan Karlı Dağlar Türküsünü çalar mısın? Bütün çalışan arkadaşlarıma gelsin, yayınlar diliyorum demiş Mehmet Ali Deniz, göndermiş mesajını. Sevgili Çetin abi sana da armağan olsun. Ne demek? Hoş geldin Radyo 2'ne demiş. Seni dinlemek gerçekten çok keyifli. Çok sağ olun.

0: Evet, gümbür gümbür devam ediyoruz. Türkiye'nin en çok dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda, Radyo 2'nde Serkan Anlamı'yla beraberiz. Devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, bu saatimizde taşmış halı yıkama katkılarıyla beraberimiz başladı. Dile Kolay tam 50 yıldır hizmet veriyor taşmış halı. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına hizmet veriyoruz. Sadece halı yıkama değil, koltuk yıkama değil. Halı tamiri çok önemli. Niye? Evinizde gözünüz gibi baktığınız, üzerine basmaya kıyamadığınız el dokuması, eski ve antika halılarınız var ise, bunlar bir zarar ziyan görmüş ise, bunlarda bir parçalanma, bir eskime var ise, bir çürüme var ise, bunların onarımı, bunların hani eskisi gibi olabilme imkanı var efendim. Numarayı vereceğim. Yani delik, boşluk, yırtık, saçak veya deformasyonu var ise taşmış halı tamir ve yıkamada halılarınız uzman ellerde aslına uygun şekilde yeniden hayat buluyor. Orijinal saçak tamiri, halı tıraşlaması, halı boyaması ve her türlü halı tamiriyle o gözünüz gibi koruduğunuz, baktığınız, size miras kalmış halılarınızı, kilimlerinizi kurtarıyoruz. İstanbul'un üstelik her noktasına da ücretsiz servisimiz var. Türkiye'nin her yerinden ise ücretsiz kargo ile halı tamirlerinizi yapıyoruz. Son 20 yıldır da modern makine halılarınız, yorganlarınız, battaniyeleriniz ve perdelerinizi de profesyonel şekilde ne yapıyoruz? Yıkıyoruz, garantili. Hani bir muhatabınız var, bir kurumsal bir marka var. Bazen karşınızda merdiven altı dediğimiz telefonlarla ulaştığınız, sonrasında belki ulaşamadığınız, gittiğinizde bir dükkanı bile yok. Nerede yıkattığı bile belli değil. O yüzden bu işi erbabına, işi bilene bırakmak lazım. Numarayı vereceğim: 552 377 44 44. Ulaşabileceğiniz iletişim numaramız taşmış halı yıkama, 552 377 44 44. Üzerinden, üstelik WhatsApp'tan ekspertiz ve bilgi alma hizmetimiz de var, bilginiz olsun. Sosyal medyada da halı tamirine özel Instagram hesabımızda milyonlarca izlenme ve binlerce takipçimiz var. Buradan da bize ulaşabilirsiniz. Yani 50 yıllık tecrübe, usta eller, gerçek işçilik, taşmış halı yıkama ve tamir. Yani halılarınız bize emanet, ustalık bizden. 444-18-11'de kurumsal, Türkiye'nin her yerinden ulaşabileceğiniz numaramız. 444-18-11 Türkiye'ye ait. Yani Türkiye'nin her yanından bu numaramızı arayabilirsiniz. İstanbul içerisinde de 552-377-44-44. Yani halılarınızın hem temiz yıkanması, hem bunu yıkarken de yani bilmediğiniz yerde yıkadığınızda ne olur biliyor musun? Halılarınız yıpranır. Bilmediğiniz o kimyasallar kullanılır. Halılarınız yıpranır, sizler yıpranırsınız, hastalık saçar gibi gibi birçok şey sayabiliriz. Ama bu işi gerçekten işin ehline, kurumsal firmaya bıraktığınızda 50 yıldır hizmetinizde olan taşmış halı yıkama tamir Türkiye'nin her yerine hizmeti veriyor. Halı yıkamada İstanbul, halı tamirinde Türkiye'nin her yerindeyiz. Yazdınız mı? Elinizde şu anda bir halınız var ise, antika, değeri var ise, değerine değer katalım. Problemini çözelim. El dokuması, eski ve antikalarınız varsa, hani delinmiş olabilir, boşluk olabilir, yırtık olabilir, saçakları gitmiş olabilir. Bunların sorununu çözelim, olur mu? Hem tıraşlayalım, hem halılarınızı boyayalım, hem de orijinal saçak tamirini yapalım. İstanbul'un her noktasından ücretsiz servislerimizle alıyoruz, bırakıyoruz. Bundan daha güzel hizmet var mı? 552-377-44-44, 552-377-44-44, 552-377-44-44 ve Türkiye'nin her yerinden 444-18-11, 444-18-11. Taşmış halı yıkama, sevgili Bülent abiye de selamları olsun çalışanlarına. Benim de kıymetli Malatyalı hemşerimdir sevgili Bülent abi, selamlar olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ya roman çalmam mı sana Saliha? Çalmam mı? 19'da diyor veda edeceğiz biz de işe. Eve gideceğiz. Bir oynayalım demiş Serkan abi. Hadi bakalım.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'de Serkan Lama ile yayın. 15 itibariyle başladık ve devam ediyor. Saat 20'ye kadar da buradayız efendim. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram Serkan Lama official sayfam 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırıyorsunuz. Şimdi New York'tan dönen iki Türk kızı Amerika izlenimlerini sanal medyada paylaşmışlar. Bu da viral olmuş. Amerika şişirmiş bir balondur demiş kızlar. Orada yaşadıkları olumsuzlukları aktarırken Amerika hayali kuranları da ters köşeye yatırmışlar. Amerika'da en çok reklamı yapılan şehirler bile çok berbat. Hayalinizdeki New York nasıldır bilemem ama eğer İstanbul'da ya da Avrupa'nın şehirlerinden birinde yaşadıysanız bence Amerika şişirilmiş koca bir balon. Bize neden 10 yıllık vize verildiğini anladık sorusuna da neden biliyor musunuz? Bir kere kullanıyorsunuz, bir daha buraya zaten gelmiyorsunuz. Umarım bir daha buraya gelmek zorunda kalmam diyerek de ayrılmış, Los Angeles'a geçmiş. Miami'ye hiçbirini görmek istemiyorum. Hatta hiçbirini görmeden ölsem çok sevineceğim demişler. Ben böyle tehlikeli bir yerde görmedim diye devam etmişler. Anne baba olup çocuğunu buraya Amerika'ya gönderirsen çok merak edersin, huzursuz olursun. Evsizler çok fazla. Evet, Londra'da ya da başka Avrupa şehirlerinde evsizler de var ama onlar çok uysal ve zararsızlar ama buradakiler çok saldırgan. Çok korkutucu derecede demişler. Bir insan evsiz olursa enerjisi olmaz, güçsüzdür. Ama demiş siz neyi içtiniz, ne içtiniz kardeşim, ne yediniz ya? Buradakiler delirmiş diyor, Amerika'da kafayı yemişler. Yani Amerika vizesi için yerinde duramayanlar var ya. İşte iki kızımız bunu anlatmış. Amerika'da yaşadıklarını anlatmışlar. Bir daha tövbe, daha da Amerika'ya gitmem. Biz ülkemizde memnunuz kardeşim. Memnunuz yani. Ben ülkemi seviyorum. Her bir yanı ayrı bir güzel. Doğu'ya git, Ege'ye git, İç Anadolu'ya git, Batı'ya git, Karadeniz'e git, Trakya'ya git, Akdeniz'e git. Her yanı güzel. Karadeniz'e git. Çık dağlara, ovalara, in yaylalara,

sir, yar roşta amete. Avra ma amete, niyaz o lokma o ardo ita çınna o fümer ağacı. Sevet ayı geçiye hakkı yahu sevet adine.

Evet, taşmış halı yıkama ve Türkiye genelinde tamir. Taşmış halı yıkama katkılarıyla beraberliğimiz 4. saatinde beraberimiz devam ediyor. Mesajları okuyacağız. Instagram Radyo Ekin Serkan Lama Official sayfam 541-484-6060 WhatsApp. Efendim, genelde dernekler bizi sömürdüğü için bu dernekleri de sizler biliyorsunuz. Kurumlar, dernekler, kuruluşlar, yardım yapılan yerlerin nasıl ne hale geldiğini hepimiz görüyoruz ama bu güvenimizi yok eden, içimizi karartan, milletin kalp damarlarına soba borusundaki kurum gibi tıkayanlar, işte bu memleketin aslında şahane derneklerinden birini anlatacağım sizlere. İstanbul'da yaşayan 55 yaşındaki Menderes Ekinler. Bu dernek sayesinde 28 yıl kullandığı uyuşturucuyu bırakan, 1971 yılında Konya'da doğan ve yaşamını arkadaşlarının çok eğlenceli diyerek verdiği uyuşturucuyla kabusa dönen, eşi 25 yaşında bağımlı olan Menderes Ekinler boşanıyor ve çocuklarıyla yuvasını terk ediyor. O günden sonra iyice uyuşturucunun pençesine düşüyor ve eline geçen her parayı uyuşturucuya veriyor. Sokaklarda yatıp kalkıyor. Kim olduğunu bile unutuyor. Para için cep telefonunu da satıyor. Tam bir ay sokak sokak aramış ve köprü altında bulmuş diyen Menderes Ekinler, kardeşi ve kardeşinin internetten bulduğu Liman Ayık Yaşam Derneği hayata tutulmasını sağlamış. Ekinler demiş ki, kimse ben bırakamam demesin. Doğru insanlarla karşılaşırsanız bu illeti bırakabiliyorsunuz. Şimdi derneğimizin aracılığıyla yanıma gelen eski bağımlılara berberlik eğitimi veriyorum. Çok mutluyum. O yüzden ben de bugün sizlere bunu da anlatmak istedim. Herkesin aslında bunu yayması lazım. Hep kötünün peşinden koşmayalım. Bu aralar en çok bu tür haberlere ihtiyacımız var. Sıvayın kolları. Liman Ayık Yaşam Derneği. Eğer yakınınız, en yakınınızda uyuşturucu bağımlısı birisi var ise hemen Liman Ayık Yaşam Derneği'ne ulaşın. İnşallah bu illetten sizlerin de yakını var ise bir adım atın, olur mu? Ben bu illeti bırakamam kesinlikle demeyin. Doğru yer, doğru adres, doğru dernek. Tebrik ediyorum. Tüm emek verenlerini tebrik ediyorum.

Vallahi Yakup abi, senin önceliği de senin gitmen lazım. Sen de 5 paket tütünlü içiyorsun. Pardon, yiyorsun. Şimdi içiyorsun desem ayıp olur. Yani bildiğin yiyorsun.

0: Evet, beraberliğimiz devam ediyor. Bu güzel türküyü de Ayşe anneye, Seda Hanım'a, Kenan Baba'ya bir güzel sağlığını armağan ediyoruz. Ve bu saatimizin sponsoru taş mı şalı yıkama katkılarıyla da bu saatimizi noktalayacağız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tam 50 yıldır bizimle olan, marka olan ve sizlerin takdiriyle marka olan, 50 yıldır bir yerde durmak kolay değil. Sektörlerinin gerçekten işi çok zor ama işini iyi yapanlar da mutlaka yerlerini koruyorlar. Mevcutlarını korumaya gayret ediyorlar. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına hizmet veren bir ustalık hikayesi taş mı şalı yıkama ve tamir. Özellikle tabii ki annenizden, babanızdan, atanızdan kalan kilim, halılar, evinizde gözü

0: suçlaması, halı boyaması ve her türlü halı tamir hizmetiyle de ilk günkü gibi özleminizi böyle kenarda dururken vay be babamdan kaldı ama yıprandı gitti artık demeyeceksiniz. Ya da yırtıldı, mahvoldu, sağlam olsaydı dünya para ederdi demeyeceksiniz. Bunların artık çaresi taşmış halı da sizleri bekliyor. Üstelik İstanbul'un her noktasından ücretsiz servisle alıyoruz ve bırakıyoruz. Türkiye'nin her yerine de ücretsiz kargo ile halı tamirlerinizi yapıyoruz ve gönderiyoruz. İrtibat numaramızı vereceğim. İstanbul içerisinde 552-377-44-44 552-377-44-44 Türkiye genelinde 444-18-11 444-18-11 50 yıllık tecrübeden bahsediyorum. Usta ellerden bahsediyorum. Gerçek işçilik. Taşmış halı tamir ve yıkama. Halılarınız bize emanet. Tam 20 yıldır modern makinelerimiz. Şimdi bazı arkadaşlarımızdan şunu duyuyoruz. Evet halılarımızı aldılar ama biz gittik dükkanlarını görmeye. Dükkan yok. Telefonu var, dükkanı yok. Nerede yıkadığı belli değil. Neyle yıkadığı belli değil. Ne şekil yıkadığı belli değil. O yüzden hem garantili ellerde hem kurumsal 50 yıldır aynı yerinde taşmış halı yıkama ve tamir. Yorganlarınız, battaniyeleriniz, perdeleriniz, modern makinelerimizde halılarımız yıkanıyor. Koltuk yıkamalarınızda, evinizde hizmet veriyoruz. Bulunduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Üstelik WhatsApp üzerinden de ücretsiz ekspertiz ve bilgi alma hizmetimiz var. O yüzden 552-377-44-44'ü arayın. WhatsApp'tan olur ya yırtılmış halınızı, antik halınızı gönderin. Ne olacağını size söylesinler. Sosyal medyada halı tamirini özel Instagram hesabımızda şu anda milyonlarca izlenmesi olan, binlerce takipçisi olan taşmış halı ve tamir yıkamayı da takip edebilirsiniz. Ne yaparsanız işin ustasından yapın. Karşınızda kurumsal bir firma var. Halılarınız, perdeleriniz, yorganlarınız, battaniyeleriniz en temiz şekliyle, en hijyenik şekliyle ve bunu yaparken de en doğru kullanılan temizlik maddeleriyle yıkanıyor. Onu söyleyeyim. Hani kafanızda hiçbir soru işareti kalmadan hatta yerinde bile görebilirsiniz. Ben yerinizi görmek istiyorum dediğinizde de fabrikamıza gelebilirsiniz efendim. Taşmış halı yıkama, tamir ve halı yıkama, 444 Türkiye geneli 18-11, 444-18-11, İstanbul içerisinde de 552-377-44-44, 552-377-44-44, evinizden alıyoruz halılarınızı, evinize hem tamirini hem yıkamasını yapıp bırakıyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Sevgili Bülent abiye de selamlar olsun. Benim de kıymetli Malatyalı hemşerimdir sevgili Bülent abi. Hem çalışanlarına hem de oradaki arkadaşlarımıza, emekçilerimize selamlar olsun. Ve dördüncü saatimize merhaba diyeceğiz. Üçüncü saatimizi geride bıraktık. Dördüncü saatimizi geride bıraktık. Ve beşinci saatimize de birazdan Gala Kokoreç katkılarıyla merhaba diyeceğiz. Son saatimizde olacağız. Dinlemeye, dinletmeye devam.

0: halde doğru yerdesin. Doğru yerdesin.
1: Bunlar ve daha fazlası
0: Serkanlamada. Serkanlamada. Serkan yayında.
1: Serkan yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu

Efendim son saatimizdeyiz. 15 itibariyle başladık. Tam 4 saattir yayındayız ve bu saatimizde de Gala Kokoreç katkılarıyla beraberliğimiz başladı. Tam 70 şubesiyle Gala Kokoreç Gazi Osman Paşa Opet'tem Cadde AVM'de açıldık efendim. Birazdan detayları anlatacağım. Yani sizler Avrupa Konutları TEM üzerinden Anadolu yakasına geçerken yeni açılan sahada Opet içerisinde TEM Cadde AVM içerisinde Gala Kokoreç hizmete başladı. Yani uzun yola giderken, köprüden geçerken bir nefes alayım. Evet, Opet'te lavaboya girelim. Oradan da bir Gala Kokoreç yiyelim diyorsanız çok güzel bir indirimimiz var. Duranlara, Gala Kokoreç için duranlara çok özel bir indirimim olacak. Sadece Radyo Ekin dinleyenlerine özel, birazdan anlatacağım. Yeni şubemiz, 70. şubemiz Opet Gazi Osman Paşa TEM Cadde, yeni açılan Opet TEM Cadde AVM içerisinde Gala Kokoreç katkılarıyla beraberliğimiz başladı. Sevgili Remzi Orhan, Remzi abime selamlar olsun. Gala Kokoreç biliyorsunuz bir dönem 6 şubemiz bizim vardı. Sevgili Turan Canik'le birlikte tam pandemi öncesinde 6 şubeyle, yani sizler imalata gittiğinizde bazen şunu düşünebilirsiniz. Ya kokoreç bağırsaktan yapılıyor, nasıl yapılıyor falan filan. Ya Sanko'daki fabrikaya bir gelin. İçeriye girdiğinizde sanki içeride astronotlar çalışıyor. Bonesiz. Ayağınızda galoş olmadan, üzerinize normal o astronot kıyafetlerini giymeden imalata giremezsiniz. Yerde görseniz kokoreci yersiniz yani. Bu kadar temiz ve hijyen. Önemli olan birincisi bu. Temiz ve hijyen. Hiçbir problem yok. Sonrası lezzet. İçerisinde uykulu olan, çok özel yapılan kokoreç. Ve sonrasında dediğim gibi birazdan detayları anlatacağım. 30 yıldır, 40 yıldır Gala Kokoreç var. Küçücük bir seyyar aracından başlayan, bugün geldiğinde Türkiye'nin en önemli markalarından bir tanesi olan 70 şubesiyle ülke ekonomisine katkı sağlayan Gala Kokoreç'ten birazdan bahsedeceğim. Sevgili Aziz Yalçınkaya, Aziz abicim selamlar olsun. Bak Aziz abi de lezzeti iyi bilenlerden. Benim gibi gurme. Biz Aziz abiyle Bolu'dan ıslama köfte yemek için Bolu'dan Sakarya'ya, Serdivan'a koştura koştura gittik. Yani öyle gurmeyiz. Aziz abime selamlar olsun. Aziz Yalçınkaya, Devsa Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı. Armağanım olsun Aziz abicim. Devam mesajları okuyacağız. Instagram, Radyo Ekin Serkan'la official sayfam. 541-484-60-60 WhatsApp.

Bir de İstanbul'da şu şikayet var. Dikkat ettiniz mi? Mutlaka etmişsinizdir. Yani ne belediye, ne halk otobüsleri, ne de hatlı minibüsler. Yani kendileri için ayrılan ceplere girmiyorlar. Yani cep boşken yolcu indirme bindirme işini tüm trafiği sekteye uğratarak böyle yolun ortasında yapıyorlar. Cephe uğramıyorlar, cephe girmiyorlar. Arkasında onu bekleyen araçların böyle içinde hastaneye giden hasta mı var? İşine ya da okuluna yetişmeye çalışan vatandaş mı var? Kimsenin umurunda değil. Yani kendi işleri görülsün de gerisi tufan. Yani bu modern bu cepler yolcu indirme bindirme için kullanılmayacaksa o zaman vatandaşa açılsın. Vatandaş buraya park etsin. Yani biz park yeri bulduğumuzda alay çekiyoruz. Yani İstanbul için makul bir hizmet olmaz mı? Tamam diyeceksiniz ki ceplere araçlar park ediyor. Onların araçları ya çekiliyor ya ceza yiyorlar. Ama genelde bu var. Bu cepleri kimse kullanmıyor kolay kolay. Yol ortasında duruyor. O cepe girmek onlara zulüm geliyor. O zaman biz kullanalım. Olmaz mı? Aa bak, Tunceli'de izinsiz dağ sarımsağı var. Dağ sarımsağını sökenlere 2 milyon liraya aşkın ceza uygulanmış. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli'de doğudan izinsiz şekilde dağ sarımsağı söktükleri tespit edilen kişilere 2 milyon 97 bin lira ceza kesilmiş. Sadece Tunceli'de yetişiyor bu. Dünya üzerinde yalnızca Tunceli bölgesinde yetişen dağ sarımsağı. Bilinçsizce toplanması, endemik ve neslinin tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altına alınan bir bitki. Dağ sarımsağı. Koparanlara da 2,5 milyona yakın ceza kesilmiş. Aman. Evet sevgili Hasan abi, Hasan Eroğlu favori ayakkabıları. Hayırlı olsun demiş. Radyo 2'nin seni dinlemeye devam ediyoruz. Aymakop çalışanlarına, Hasan abime, onun nezdinde tüm Sinoplara armağan olsun. Ayakkabı emekçilerine selamlar.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Gala Kokoreç katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor. Tanıtıcı reklam. Tam 40 yıldır küçük bir seyyar aracından bugün geldiği noktada 70 şubesiyle Türkiye'nin en önemli markalarından bir tanesi Gala Kokoreç. Ve kokoreci sevenler bizim gibi şöyle canın duman üstünde bol malzemeli nefis bir kokoreç çektiyse şu anda dinliyorsan Mahmut Bey'den doğru gelirken de Anadolu yakasına geçerken Avrupa konutlarını geçince hemen Gazi Osman Paşa'ya bağlı TEM üzerinde Opet açıldı. Türkiye'nin en büyük Opet'i hemen içerisinde cadde AVM Gala Kokoreç burada. Evet bir nefes alayım trafikten en azından şöyle bir kenara çekeyim. Karnım da acıktı. Köprüden karşıya geçeceğim ya da oradan Ankara'ya geçeceğim veya başka yere gideceğim. Efendim şu anda Gala Kokoreç'in yeni 70. şubesine uğradığınızda bugüne özel değil. Sadece bu aya özel. Bu aya özel. Gittiğinizde zaten indirimli bir kokoreç alıyorsunuz. Her yerde şu anda 300 lirayı bulan kokoreç 200 TL. Ama bitti mi bitmedi. Radyo 2'nden geliyorum dediğinizde 50 TL indiriminiz var. Güzel. 4 kişi yediğinde 1 kişi bedavaya geliyor. Az değil yani. Şu anda bizleri dinliyorlar. Gazi Osman Paşa. Opet TEM Cadde AVM içerisinde 70. şubemiz açıldı ve açılışı özel. 40. yılımıza özel. 50 TL gittiğinizde indiriminizi alıyorsunuz. Kişi başı 50 TL. Nasıl? Radyo 2'nin dinleyen kazanıyor kardeşim. Şu anda o yol güzergahındaysanız hemen Opet'e girin bir nefes alın. Hemen oturun Gala Kokoreç'te. Hemen kokorecinizi ister İzmir usulü söyleyin isterseniz. Sebzeli söyleyin nasıl isterseniz. Sıcacık midyelerinizi yiyin. Kokoreç'te 50 TL indiriminiz var. Radyo 2'nin dediğinizde kişi başı. Yani 4 tane yarım yersen 200 TL indirimin var. Daha ne yapayım? Radyomuzu dinleyen herkese ve 40. yılımıza özel 50 TL indirim yanlış duymadınız. Radyodan dinledik geldik nefes alıyoruz. Bir kokoreç yiyelim dediğinizde Gazi Osman Paşa Opet TEM Cadde AVM. Lezzet büyük, fırsat uygun, indirim tam 50 TL. İmalattan halka, lezzet doğrudan sizlere. ...70 şubelik dev bir lezzet sektörün liderlerinden Gala Kokoreç... ...Türkiye'nin en büyük kokoreç üretim tesislerinden gelen eşsiz lezzeti... ...imalattan halka en uygun fiyatlarla bir dönem biliyorsunuz... ...bizim de 6 tane şubemiz vardı... ...sevgili Remzi abi, Remzi Orhan'a selamlar olsun... ...imalatta sevgili İsmail abiye selamlar olsun... ...imalata bir gidin görün Sanko'da... Gazi Osman Paşa, Sanko ve orada imalatımıza girdiğinizde ne kadar temiz bu işin, ne kadar hijyen, ne kadar önem verildiğini göreceksiniz. Herkesin zannedersiniz ki bir astronot merkezi olduğunu, ya bu kadar titizlik olur mu? Evet, böyle titizlik olması gerekiyor işte. Ki en hassas kokoreç. İçerisinde uykulu olan çok lezzetli ve kişi başı şu anda gittiğinizde TEM Opet Cadde AVM'de 50 TL kişi başı indirimini var. Evet evet orası doğru. Abi diyor tam önüne yaklaştım. Opet'e girdin hemen orada AVM içerisinde Opet'in yanında AVM'si var. TEM Cadde AVM hemen Gala Kokoreç'e git. İkinden geliyorum de afiyet olsun. 50 TL indirimini al. 40. yılımıza özel. Tanıtıcı reklam. Devam mesajları okuyacağım şimdi. Instagram Radyo Ekin, Serkan'la Official sayfam,

Güvercin Tepe'ye, Altınşehir'e ilk gala kokoreci getiren sensin demiş Sadık Pamuk. Dükkanı bulan da sensin Sadık. Gala kokoreci, evet, o dönem şubelerimiz arasında gala kokoreç de vardı. Güvercin Tepe şubemizde açmıştık. Ama pandemi bütün hayatı değiştirdi, bakış açısını değiştirdi o dönem. Eyvallah Sadık. Selamünaleyküm toprağım, hayırlı yayınlar, iyi akşamlar. Mesut, Özlem, Nursel, Hasan abimize bir türkü çalar mısın selam ve dua ile? Seyfi Yavuz. Selamlar olsun. Malatya Pazarı, Çerezci Baba, sevgili Mehmet Akpınar selamlar demiş.

Hoş geldin Türkülerin Kralı, hayırlı akşamlar demiş. Nebahat Kırçoğal, eyvallah. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar, seni seviyoruz. Can Serkan abicim, Arda'nın türküsü çalar mısın? Tolga göndermiş mesajını. Selamlar Tolga. Radyo Ekin bir sevda, Radyo Ekin bir tutku. Radyo Ekin insana huzur veren bir radyo. İnsana verilen en güzel değer, iyi ki Radyo Ekin var. Ekspres Ayakkabı Bakım Merkezi Üsküdar Bulgurlu'dan İbrahim Gürlevik. Sonsuz saygılarımla demişsin, çok sağ ol. Bayram Korkusu sırada keser, Ramazan Korkusuz, Muhammed Temel ve Murat Korkusuz'a, Metin Korkusuz ve Korkusuz'lar armağan olsun, seviliyorsun, son ses dinlemeye devam demişsin. Teşekkür ediyorum. Ceylin, teşekkürler, hayırlı akşamlar. Saat 15'ten beri dinliyoruz bıkmadan demişsin. Eyvallah. Ama artık toparlanıyoruz.

Beyza Aydın, sana da armağan olsun. Arada sıkışmış mesajın. Merhabalar, hayırlı olsun. Bugün dinliyorum sizleri. Eşimle birlikte çok sevindik sesinizi duyunca. Ali Özel'den de bir eser, sıkıntı yok. Dinlemeye devam sevgiler demişsiniz. Ali Özel çaldık. Artık bu eseri inşallah kabul edersiniz.

0: Evet, çok güzel bir türkü. Onur Türe, Özcan Türe ve Güler Duman düeti. Artık yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Saat 15 itibariyle başladık ve 5. saatimizdeyiz. Tabii bu kadar enerji kalmamız sizlerin bizlere göstermiş oldukları olduğunuz ilgi. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bu saatimizin sponsoru ilk kez bugün sizlerle tanıştırdık. Aslında daha önceden yıllarca bizim sponsorumuz ama Radyo Ekin'de yeni yayın döneminde bizlerle beraber Gala Kokoreç katkılarıyla bu saatimizde sizlerleyiz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bu işin gerçekten yükünü çeken, kokoreç denilince Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan ve 40 yıldır hizmette olan küçücük bir seyyar arabasıyla başlayan ve bugün gelinen noktada 70 şubeye ulaşan. İstanbul'un her ilçesinde, her semtinde Gala Kokoreç'i bulabiliyorsunuz. İmalatına geldiğinde bu işi ne kadar ciddi, ne kadar temiz, ne kadar hijyen yapıldığını bu gıda teröristlerine göstermek lazım. Eğer gıda teröristlerine bir ceza verilecekse Gala Kokoreç'i gelip imalatında temizlik yapsınlar. O temizliği bir görsünler. İçeride çalışanların astronot gibi giyindiğini, her şeye dikkat edildiğini görsünler. Et işi her zaman söylüyorum, vicdan işi. O yüzden Remzi Orhan'ı tebrik ediyoruz. 70. şube Gazi Osman Paşa Opet TEM üzerindeki yeni açılan Opet içerisinde TEM Cadde AVM'de 70. şubemizi açtık efendim. Şu anda yol güzergahınız eğer Mahmut Bey'den doğru geliyorsanız, Anadolu yakasına doğru gidiyorsanız, Avrupa konutlarını geçince TEM üzerinde sağda Opet'i gördüyseniz hemen içeriye girin, aracınızı park edin, Gala Kokoreç'e uğrayın ve girdiğinizde Radyo Ekin'den geliyorum dediğinizde tam 50 TL indiriminiz var. Zaten fiyatlarımız 40. yılımıza özel indirimli ama bir de Radyo Ekin'den dinliyorum dediğinizde tam 50 TL indiriminiz var. İsterseniz normal sebzeli olanı ben çok seviyorum. Kapya biberle yapılanı çok seviyorum. İsterseniz İzmir usulü iri kıyım olabilir. İzmir usulü ya da kesilmiş ince dilimler olabilir. Kokoreci sevenler, midyeyi sevenler, canınız şöyle dumanı üstünde bol malzeme nefis bir kokoreç çektiyse adres belli, acıktınız gece hemen TEM üzerindeki Gazi Osman Paşa yeni açılan Opet TEM caddeye gidiyorsunuz. 40. şube 70. şube 40. yıla özel tam 50 TL indiriminizi alıyorsunuz. Olur ya, acıktınız bir ekmek yediniz 100 TL. Kalabalık gittiniz 10 kişi, ne etti size? 500 TL. İndirim güzel. 40. yıla özel Gala Kokoreç 70 şubesiyle hizmetinizde. Lezzeti büyük, fiyatı uygun, indirimi tam 50 TL. İmalattan halka, fabrikadan lezzet doğrudan sizlere yansıtılıyor fiyatlan. Radyodan duydum, Radyo Ekin'den geliyorum şu anda. Bir nefes alayım dedim, Opet'e girdin. TEM Cadde AVM'nin önüne geldin, Gala Kokoreç'te oturdun, kokorecini yedin, Ekim Radyo'dan duyduk dedin, 50 TL indirimini aldın. Kokoreç'te 70 şubelik dev lezzet Gala Kokoreç. Sektörün lideri, Türkiye'nin en büyük kokoreç üretim tesislerine sahip olan, imalattan halka en uygun fiyatlarla sizlere gelen, paketlerle ulaşan, mağazalarımıza geldiğinizde yiyebildiğiniz, kalitesi, hijyeni, ustalığı ve yılların tecrübesiyle bol malzeme, enfes lezzet, gerçek kokoreç keyfini, eşsiz lezzeti yerinde yaşayacaksınız. Ve 70. şubemiz açıldı. Gazi Osman Paşa TEM üzerinde yeni açılan Opet'in içerisinde TEM Cadde AVM'deyiz. Gece saat 3'e kadar da 4'e kadar da oradayız, bilginiz olsun. Sadece şifremiz Radyo Ekin'den geliyorum dedin, indirim aldım 50 TL. 40. yıla özel. Remzi Orhan'a, çalışanlarına, tüm 70 şubemize selam.

Saat 18'de taş mış halı yıkama katkılarıyla ve şu saatimizde de Gala Kokoreç. 5 saati noktaladık. Teşekkür ediyoruz. Yarın saatler 15'i gösterdiğinde buluşmak dileğiyle. Sabah 7'de Deli Murat sizleri karşılayacak. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Oh,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı... Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için... En büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı... Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur?

sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bilmem.

0: kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh, başıma bu başıma.
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Artık sazın bağrı mı olur? Kimsenin bilmediği bir ağrı mı? Gider kendine gömülürsün. Yoksa bu şehir, bu sokaklar seni alır kullanır. Seni alır kullanır. Santim santim.

şimdi bir yeni sevda mı olur? Kimsenin kapını çalmadığı bir inziva mı? Tutar sıfırdan başlarsın. Yoksa bu ilişkiler, bu zaaflar seni yiyip bitirir, seni yiyip bitirir. Dirhem

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta
2: en hüzünlü türküler
1: bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.